ötelmeyen bosniyim bopdu. Güzel hayatlıqa, çeksiz imkaniyetler bilen tolgan kişilik hayatı siliştirganda doktorluk kalpıqı nemetti. Bu dünyada türlük tümen ademler ba, nurgun kişilerinin mevcutluk alıdı bizdenkidin beter. Lekin ulamı azaldın turmuş keçürüştiki gayret şicayetini yutturup koymağın. Her kancı namratçılıqtı kaldım diyen tağdırdımı, iş kese tilep yer, ölmegen canda ümit bade. Navada, yeni kün eliş imkaniyeti bolsa, işini yanalı kaydıdın başlap, baş götürüp çıkılıp oluşu mümkün. Biz bakat özümüz üçüldü yaşayımız. Yani bizden gıymımızın yaydığan yakın kişilerimiz ba. Meyli kancılık təskünge kalaylı, ailemizdikilerini dağdı koymaylı. Bu dünya şunçilik güzel. Hemimizin kilacıkı ba, yeni nurgun güzel şey ile baykışımızını kütmekte.

0: Mesul yoldaşlar, hem de Abdonom rayonun münasebetlik orlardaki mesul yoldaşlar bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. Bütün Abdonom rayonun sahiye sağlamlık hizmeti dokulatını anıldı. Chen Xiaojiang bunların tekildi. Sağlam Şincan kuruluşuna algı sürüş, her millet amısının bəxt saadetige, tenç amalıqıga, cemiyet omumiyetinin inaklıqı, mokumlıqıga münasebetlik zor xalık durmuşu kuruluşu. Xalq rayı quruluşu. Süpətlik davalaş baylıqını kengaytıp, tövengi çürüş və rayonlarıqı tənpun caylaşdırışını tezildip, Şincan Xalqara davalaş mərkizi quruluşunu pahal alğı sürüp, dövlət və Abdonom rayon dərcilik, rayon davalaş mərkizinin ülgilik, başlamçılıq rolini toluq cari qıldırıp, vilayet nahiye iki dərcilik hökumət doktorxansını küşlük qılıp qurup, Asasi katlamının davalaş, sağlık saklaş mülazimet ulanı puhtılap, Şincan'ı davalaş şehirde yardım verişini sicil çonkurlaştırıp, rayon şehir yezlerinin davalaş mülazimeti süptini östürüp, her millet amısının kesel körsteş, davalını şehirdeki erişiş duyğusu ve razımallikini üzliksiz aşırış. Amvi sahiye bihaterliki tosqını müstehkemler, davalaş bilen aldını elişinin maslıqını küçeytip, Abdonom rayon vilayet nahiye üç derecelik amvi sahiye sistemisini takamillaştırıp, keselikning aldını eliş, tezgilleş aparatlarının yadroluk iktidar kuruluşunu küçeytip, zor yukumluk keselikning aldını eliş, tezgilleş hizmetini çan tutup, amvi sahiye işlerde ciddi takabil duruş iktidarını aşırıp, vatanperverlik tazlık erkitini çonkur algı sürüp, her millet amısının hayati ve sağlamlıkını kogdaş. Cumhuriyet tibabeti doğrugerliki işleri ve kesbinin yukarı sıfatlık terakkiyatı türtkü bulup, Cumhuriyet tibabeti doğrugerliki mülazimeti sistemisini üzliksiz mükemmelleştirip, noktalık Cumhuriyet doktorhanesi ve özgeçe mahsus bölüm kuruluşunu küçeytip, Cumhuriyet tibabeti doğrugerliki mülazimeti torunu takamullaştırıp, Cumhuriyet tibabeti doğrugerliki ihtisaslıklarını yetiştiriş salmakını zorayıp, Cumhuriyet doğruluk ösümlüki bütün kesb zanciri kuruluşu, ne tezildip, Cumhuriyet tibabeti doğrugerlikini zamanıvilaştırış. Kesbleştirişini tez algı sürüp, Şincan'ın Cumhuriyet tibabeti doğrugerliki baylık evzelikini, kesb evzeliki ve terakkiyat evzeliki gaylandırış. Nopos hizmetini puhta yaxşı işləp, yeni dəvirdeki nopos terakkiyatı strategiyasını əməliyiləşdirib, umumi mənpəyətdar avalilik veqişini zor küş bilən terakki qıldırıb, yaşanqallarının sağlamlıq işlerini mas alğı sürüb, nopos sapasını küşəb östürüb, Şincan noposının yukarı sübətlik terakkiyatını ilgiri sürüş. Tibbi xadımlar qoşun quruluşunu küçeytip, kirgüzüş, tərbiyələş, elib qiliş, işiltişke tən əhmiyyət berişdə çıngdırıb, yuqır sapalıq davalaş mütəxəssisləri, ixtisaslıqlar qoşununu tez zoraytıp, doktorluq əxlaqi, doktorluq stili quruluşunu küçeytip, stil duruz, keyfiyyət doğru bolğan davalaş mühit yaratıp, tibbi xadımlarığı köngül bilip, qəmxorluq qilip, qəmxorluq qiliş qoğdaşının uzaq ünümlük mexanizmini takamillaşdırıp, doktorlarını hürmetleydiğen, sahiye işlerine ehmiyet verdiğen yaxşı keyfiyat yaratış. Partiyanın sahiye sağlamlık işlerine bulgan omumizlik rehberlikini küçeytip, sahiye sistemisinin rehberlik bensi ve kadırlar koşununu küşlük kılıp kurup, doğru siyasi netice karışını puhtı turguzup ve emelde görüstüp, tibbi doğrugerliki sahiye tüzülme ıslahatını çonkurlaştırıp, partiyanın omumizlik katlık idare kılışını uzakçı boşaşmayı algı sürüp, Ammının etrafıdaki çiriklik meselesi ve natoğru istilini merkezlik tüzeşini çonkurlaştırıp, dilo arkalık tüzdişke, tüzeşki törtkü buluş hizmetini çın tutup, sağlam Şincan kuruluşunu küşlük kapaletki igikliş gerek. Kadın Kabin, Kayser Abdikerim pahaliyetki katnaştı.
1: Stansımız haberi. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti 8-ci ayının 13-cü günü Jonqo xalq jomuriyetining qezilme baylıq qanuni, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun qezilme baylıq başqurish nizami, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun qezilme baylıq çarılıp tekşürüş selimisini nazarat qiliş, başqurish belgilemesinin icrasını tekşürüş, orlaştırış yığınaşdi. Yığında, Baş Şuji Şi Jinping'in devletinin energiya bexatarligi to'g'risidagi muhim bayoni cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi.

Jangovar öz tanı bütün liniyasını 588 man kubmetr şeğil bilen koparıp, su sınmaz kılıp yasaşkı doğru geldi. Yakın atraptaki taş materyallarını işiltip tüketkendin ki, kuruluşçılar 13 kilometr, hatta 20 kilometr yıraklıktaki çöllük berip taş izledi. Bir parça taş materyalının eğirliği 50-60, hatta 100 jıngdın aşattı. Yalğız yüdüp toşkılı tayanganda küş köp horap ünüm tövallap ketetti. Bu qiyin məsilni hal qilish üçün qurilish orindagi yağatçı ve birinci sapdagi işçilar qayt-qayt sınaq qilib, yaxshilab, siliqlab taş yüdüp mağdigan yağaç jaza kantini yasab çıxdı. Kanta uzunligi oxşaş bolmagan 6 tal yağaç xada turum arqılıq çişləşdirilib yasalgan. Taşni astırdaki kısqı cazığı çın kısıp arğamcı bilen mukumlaştırsa, küşünü muvapıq təksimləb taş yüdigende küşünü tecep qalıdığan üskününü görüstetti. Bugünkü günde gözüge ancı çelikip getmeydiğen bu koral, aynı ili taş materyallarını toşıganda gayet zor rol oynap, təbiyet bilen köreş kılgan kaynam taşkılıq yıllarığı guvah boldi. Çırana hiyasi Nuri Yelsi'nin 4. dərcilik təkşürüp tətqi qılgıcısı Nur Mehmet Recep'nin dadısı Cengivar Östen kuruluşu qatnaşkan bulup, onun öyde hazır gece dadısı işletken kantı bar idi. O mındak dedi, adette 50 cın taşını bir adam kötürelmeydu, lekin bunu işletken de 100 cın taşını mı yüdigili buludu. Tikkuduk şekildeki katlamı bölüp su başlaş Östen beşi kişini tekme hayran kaldırattı. Bu pütkül kuruluşunun yürekiydi. Aynı çağda tayyar çertiyoz yok idi. Şu çağdaki Çırana ahiyelik halkı hükümeti suçılık bölümünün muavin başlığı Dayı Cıyan tekniklerini başlap gündüzü tekşürüp ölse, keşte kırsın çırak tüvüde çördep oldurup adli modelini tetkik kılıp tayak kum arkalık su yıkımını taklit kıldı. Qayt qayt sınaq qilgan dinkin ular bu özgich qurilmini ijodiy loyihalab chiqdi. Dai Jiyan muxbirga Jangovar Östeni tikquduqliq Östeng beshida tikquduqdan qatlamg'i bo'lib suv elish shakli qo'llanilganligi. Uning aloydiligi shuki, sirtqi qavatdan suv boshlab ostingi qavatdagi qumni chiqirib o'tkili bo'lganligi. Nur daryosidagi loylatqi miqdori ko'p bo'lishdek amaliy ahvolga intayin mos keldiganligi. Bu texnikanın Abdınım rayonunun pen texniki nəticələri boyunca 3-ci dərəcəlik mükafatqa erişkənliki həm ali məktəb, texnikum məktəblərinin suçılıq dərsliyinə kirgizilgənlikini aytıb mındaq dedi. Östən beşinin orni tağının içigə bək yaqın, yer şəklinin yantuluq çoğun su mərkəzləşkən bolğaşqa kəlgən su taş qumlarını mı elib kilidu. Şuna biz sırtqı qəvət suyini başlap tegigə qum tındırmız. Astıda bir koridor var. Koridordan su başlap ötümüz. Onun muvaffakiyeti dal muş yerde Östen beşinin ünümü nait yaxşı buluvatıdı. Çırana hiyasi Cengivar Östen'in hatırı sarıyıda her millet ammının mürünü mürü getirip Joto bilen Cengivar Östen'in yasavatkallık sürütü koyulgan bulup bugünkü günde karısı mı yanıla kişi kalbinin lərzigi sağladı. Aşu japalıq yıllarda her millet xalıq kuruluşunun birinci sepiga atılınıp, əmmeylən atakı da aldığı ötüp, məsuliyyatını toluq ada akıldı. Bir arası mı məsuliyyatdan baş tartmadı, çekinmedi, payda ziyan bilen hesablaşmadı. Dayı Jiyan, Cengivar Östeng'in kuruluşudaki yadroluk texnik idi. O 1955 yılı Wuhan suçılıq mektibini pütküzgendin keyin təşəbbüskarlıq bilen çağırıqı avaz koşup, Şinjan'a gelip, Xotan vilayetinin çıra nahiyesine uzak müddet yıldız tartıp, bir ömür zihnini Şujay'nın suçılıq kuruluşu'a beğişildi. O mındak dedi, Cengivar Östeng'i Xuddi balamğı oxşaydı. Şinjan'a kelgen iken men japa tartışqa toluq tayarlıq görüp koygan. Мән мұш ішіні қылымен дегенден кен, азырақ жапа тарсам мұ, чартсам мұ, арысам мұ, мән разы. Мән пилаллаш, лайхәләш, құрлыш қылыш ішлеріне бір қолық ішілдім. Жәңгівар өстіңі роліне жарий қылдыралысыла, мән өзімге Чыран ахия әсірік халықы юзгілелеймен. Айса Құрбан ілгірі Жәңгівар өстіңі ясашқа 20 елгі еқін қатнашқан болып, 2016 елі Жәңгівар өстіңі 10-ші номырлық башқұрыш пункетеден пенсияге чыққан. Бүгінгі күнде о нәуірісіне еліп, Жәңгівар өстіңі

0: yürüştürüşünü maslaştırış mekanizmi tayinip, türlük ticaret asası gevitlerinin ihtiyacı delcaydı udullaşıp, inabetli karız teminatını sicil alalaştırıp, meblağ yürüştürüş tenlerkini tövelletti. Devlet pul muamilini nazaret kılış başkuruş baş idarisi, Şincan nazaret kılış başkuruş idarisi partiye komitetinin asası, idarının muavin başlığı Şir Şavşia mındak dedi. 6 ayının ahırgıca otonom rayon boyunca puhrabi karqallarının qarız qaldıqı 1 trilyon 140 milyard yuan yetip, bultırkı şu mezgildikten 10.118% köpeydi. Yeniden tereqi kılgan puhrabi karqallarının qarız ösüm nisbeti, alınqı yılının ahırdikten 0.124% poyunu tövelledi. Dikkatini, puhrabi karxana, taşkı soda, pen texniki qatarlıq noxtılıq sahalarki mərkəzləşdirib, qarız almıqan 270 min orun, 3000'dan artıq taşkı soda karxanısı, 35 noxtılıq xalqışı selimi türüne tallab yolluduq. Banka aparatlarının dəlcaydı ududlaşdırıb, ziyaret kılışıqı yetekçili kılıb, inabətini əsligi kəltürüş, məbləq yürüştürüş, kəm tüklükini beceriş, məsulatı yenlik yardış qatarlıq şəkillər arqılıq, puhrabi karqallarının məbləq yürüştürüş qeyim buluş məsiyelisini həl kılışıqı yardım bərdiq. Keyinki qadamda Şincan pul muamilini nazarat qilish boshqarish idorasi avtonom rayonning puhrabi egiliknin taraqqiy qilib zo'rishni ilgir surishga doir turli o'rinlashtirumlarni sijil amaliylashtirib, tabiatlikdagi banka sug'urta apparatlarini pul muomili ta'minotini sijil so'raytishga yetaklab, pul muomili mas'uliyatlarini beytib, pul muomili hayotiy kuchi orqali texmi ko'p puhrabi bozor asosiy gavdisiga dal joyda nap yetkazishga turtki bo'lib, avtonom rayon İqtisadının yuqur sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz muxbiri Yangro xabar qildi. Avtonom rayon xalq qurultayi doimiy komiteti tunugun tushdan burun axborot e'lon qilish yig'ini ochib, 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining paxta sifatini ilgari surish nizomini tushuntirdi. Nizam, memleket boyunca paxtıçılık sahasındaki süpetini ilgir süreçki dair tunci məxsus yerlik nizam. Cemi 6 bab 37 madde bulup, mevqe paxtıçılıkını süpet arqılıq güllendiriş, bütün ceryalıq nazaret kiliş başquruş, bazar yetekçiliki, pen texniki terek buluş, xalq payda ve nəbiyyat güzüştün ibaret nizam çıxırış prinsipiqi koyulgan. Mazmuni kevaz terish, paxta yig'ilish, setivilish, pishiqlash, setish, zapas saqlashni ustiga ilish qatorliq butun kasb zanjirini qoplab, mukammal nazorat qilish, boshqurish tizimi sistemasi barpo qilingan. Avtonom rayonlik qali qurultayi doimiy komitetining muavin bosh kotibi, axborot bayonotchisi Maryam Ismoil mundaq dedi. Nizamda sortlarni joylashtirish, o'lchamlashtirib ishlab chiqarish, g'ayri talalarini tuzash, qaldoq so'lyav yopiqdan bulg'inishning oldini olish, tuzash qatorliq kamchiliklarga qarata sistemalashgan sifatni o'stirish sistemasi barpo qilindi. Nizamda hukumat guvohligi bo'yicha tekshirish, nishonlik baho siyosati, ambarda hukumat guvohligi bo'yicha tekshirish, butun zanjirlik sifatni surishtirish, Bintuan bilan yerlik maslishib nazorat qilish, boshqurish qatorliq unumlik usullar qonunchilik tuzumiga ko'tarilib, davlat ichidagi bu sohaning qonunchilik tuzumidagi bo'shliq unumlik to'ldirildi. Avtonom rayonlik qali qurultayi doimiy komiteti qonunchilik xizmati komitetining muavin mudiri Ye Jianshun nizomni tuzish jarayonida paxtakorlarning huquq manfaatini kafolatlantirish gavdalik o'ringa qo'yilib, ko'p turli tadbir belgilanib, paxtakorlarning foydasiga kafolatlik qilinganligini bildirib mundoq dedi. Setivilish jarayonida tekshirish natijasiga asosan paxtaning turi, darajasi, miqdori bo'yicha setivilish Darijasi va bahosini tushirishga yo'l qo'ymaslik bekitilib, paxtakorlarning paxt sotgan pulini vaqtida to'liq summada berish, nesi qoldirmaslik talab qilindi. Paxt sotgan pulini nesi qoldirganlarga qarata nizomda aniq jazolash, ogohlantirish tadbirlari belgilandi. Paxtani hukumat guvohligi bo'yicha tekshirishda korxona paxtakorlardan tekshirish haqqi olishga bo'lmaydiganligi aydinlashtirildi. Hamda hukumat guvohligi bo'yicha tekshirish guvohnomasini haqsiz chiqarib berish belgilandi. Paxtkarlarning gözlimini muqimlashtirishiga paydalik bo'lgan terichilik aktivligini oshirib, kevazni ko'p terish, yaxshi terishga ilhomlantiradigan paxta nishonliq baho siyosati bekitildi.

0: Kesellikler bölümü kuruluşumu tarkak buluştun sistemli şıkkı terakki kılıp elip ketkili bolmaydıgan davalaş koşuğununu kaldırdık. Jansu ülkesi Huay'an şehrinin 1977'si Huyang'ı şehrine nişanlık yardım bir hizmet grupsi Partiya Komitetinin şujisi. Grupu başlığı Gu Chang dedi. Bu yıl 13 gün oğutluk türüne yolu koyup işki cayının özgeci baylık evzellikini toluk cari kıldırımız.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbri. Yakından bu yan Şincan'da temperatura sıcıl yukarı bolğaşqa sayahatçılar bəs-bəstə tağlıq rayonlardaki ormanlıq ya ki su boyudaki mənzir noxtları verip salqın dedi. Növətdə Xoşt nahiyəsi, Cin Şatən, Sayahat İstirahat rayonu yazlıq tətildeki sayahatçılar iqiminin yukarı pəllisini kütüb aldı. Sayahatçılar bəzdə köl boyudaki qumluq sahildə səyil qılsa, bəzdə suda dolqun yerib, yaz günlerdeki aram iliş peytlerden hazırlandı. Mənzir rayonu yani köp xıllaşqan su quruqluq sayahati kəsb altını bərpa qılıb, su üstü katiri, qumluq sahil motosiklet qatarlıq türlər arqılıq nurgun sayahatçini kelip sınap yıqışqı jalıp qıldı. Korlılıq sayahatçi Elfira Anwar mındaq dedi. Bir neç günden bu yan hava bek ısıp öyde turalmadık. Çoğunlarını, balılarını, dost biraderlerini ilip, cin şatengi gelip ısıktan daldılandık. Bu yerde oynaydıgan türler mu naid köpken? Şiho Foshan Devlet Orman Bahçesi'deki Dayfu San Menzir Rayonu salkın kelimati güzel menzirsi bilen sayahatçilerinin yazdı salkın daş, aram iliş, sayılı sayahat kılıştaki alkışlık menzil gahi gaylandı. Köytün şehri ahalisi Oğuz Şömey mındak dedi. Ailemdikilerini ilip geldim. Bu yerinin havası bek salkınken, ballar mı bu yerde oynayışını yakış gördüken, her yılı digüdek kilovatımız. Kumul şehrinin şehir rayonu ottek ısıp ketken bolsa mı, Kumul Şerq Tianşan menzir rayonu yeşillikı pürkengen, havası salkın bulup, özgeç kilomat evzellikiye tayınıp, tabii salkındaş menzir rayonu aylandı. Bu cay tutaş ketken dalıda konuş bazıları, tağ dalılardaki aile ve mihmanxana, has yemek içmek kesplerini yetiştirip şekillendirgen bulup, tağda salkındaş dalıda konup aram iliş üçün bardağın sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Evrgol rayonu Aktaş yesiriki dalıda konuş lagiri aile ve mihmanxansının mesulü Maşö Ting ındaktırı. Hazır günüge kilovatkan sayahatçı 30 hesap bilen 60'dan 80 geçe buluvatıdı. Sayahatçilerinin köp kılaşkan dalı seylisi ihtiyacıgı maslış üçün su, tok, monça, özgeçe yemek içmek katarlık yürüyüşlük mülazimetlerini üzliksiz mükemmelleştirdi. Yine etraftaki kent ahallarını yakın etrafta iş kurulaştırıp öz cayımızın özgeçe yezgilik mahsulatlarını sattık.
0: Emdi? Kısqı xəbərlər anlatdımız. Şincan, bu yıl kesəlliklərgi diagnoz qoyuş, davalaş, salamətlikini əsləgi kəltuş boyucu pərbiş qılışdən, can üzüş aldıdki xəmxorluq qıçı bolqan yaşanqallar sağlamlıqı mülazmeti bütün zəncərini omam gözlük bərpa qıladı. 2027 yılının axırıca davalaş, kütünüş birləşdirilgən mülazmet aparatları nahiyə rayonlarını toluq qaplaşını asası cəhətini şıqaşırdı. Her bir nakiye şehirde az diyende ikinci ve onundan yukur derecelik universal karakterlik hükümet davalaş aparatının birinin yaşanqallar tibabıtı bölümünü ayrım tesis kılışı törtke buludu. Hem de Abdonim rayonunda aram bəxş pərbişi mülazımetini udulluq yolu koydu.
2: Qotendiki yotqan xarabiyesini arxeologiyalik qeyziş xizmeti 8. ayının 10. günü başlandı. Yotqan xarabisi Xotan nahiyasiga joylashgan bo'lib, taxminan 7 million 900 ming kvadrat metr keladi. Yadroliq rayonda shahar sepili, shahar darvozasi, sepil gundisi va cho'ng tipdagi qurilish uli qatorliq muhim yodgorliklar bayqaldi. Dastlabki tekshirib dalillashdan faraz qilinishicha, Yotqan xarabisi qadimki Yutian poytaxti turishliq joyi bo'lib, davomlashgan vaqti Xan Tang sulolalari davriga to'g'ri keladi ekan. Şəhər

0: birleşip beden iktidar bilen yürek öpkinin halatı da hareket halatı da özgürüş yüz berdi. Şuna yürek öpkinin iktidarını karallik təşürüp turuş arkalık keyinki hareket layihesini tənşeş ve əlalaştırış gerek. En mühimi şu ki, her bir adam öz hareketinin bir xatarlik bozuğu kımeti ve xayıp xatar kızıl sızıqını aydınlaştırıp, öz iktidari dairesi de kanuniyetlik, ünümlük hareket kılgandıla, andın hareket bir xatarlikige en zor derecede kapaletli kılgalı boludu. Hareket çeryanı da adam bedeni dopamin, serotonin, qatarlıq nervi yetkizgici maddalarını acırtıp çıxırıp, xoşallıq duyğusu ilip keliş bilen bir vaqtta bədəndeki çarçaş ve biyaramlıqını yoşurup kelişi mümkün. Bolub mu özünü büsüp ötüşünü qoğuluş içeriyanı da kişiler asalla özünün fiziologiyelik çekidin işip getip, bədən çıxarğan agaqlandırış signalını his kelişi astılab, en yaxşı arlışış pürstini koldan berip koydu. Дәл мұшындақ болғашқа профессор Ван Ван қайты-қайты тәкітіліп мұндақ дейді. Хәрекет жарияныда әгер давамлық чарчаш, мағдұрсызыныш, соғық тәрләш, көкірек қысмы сықылып ағырыш, бияран болыш қатарлық аламәтлер көрілсе, хәрекет ретімені дәрхал астылытып, яке хәрекетті тоқтытып, вақтыда доқтырғы көрініп, алақыдар тәкшүрішлеріні мүкемәләштіріш керек. Бұ, яман сүпәтлік юрек қантомыр хадислердің сақылынышының ашқычы. О, алайды толықлап мұндақ деді. 35 yaşdan yuqori kişiler topuda yüz bergen hareket xarakterlik tuyuqsuz ölümünün mutlaq köp qismi tatsiman artriye botqisman qitishqan dağ parçaları şekilleniş, tatsiman tumor tarayış bilen ziş münasuetlik. Eğer yuqorda eytilgan tatsiman tumor kesellik özgürüşü mevcut bolsa, yuqori sıcılıqtiki hareket məşqi ilip beriş tavsiye kılınmaydı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Nuzgül Emir, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arafat Hüseyncan. Həm də diktanla stansiyamızın başqa proqramları da bulsun.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 12 ayının 28-ci günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, yeni terakkiyat baskıçıdaki yezi ilgideki yeza dikkatli hizmetin yakşı işleş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 5. ayının 28-ci günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademikla yığını. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kitimlik akademikla yığını. Ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyu kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattınız.

Bugünkü dünyada 100 yılda mı körülüp bakmayan zor özgürüş tezleşi vatıdı. Halkıra muhit çekiş hem mürekkep bulu vatıdı. Dünya ıhtısadiyen pes koygu çüşüp kaldı. Dünyavi kesip zenciri, təminat zencirini kaytı berpaklışka doğru kilu vatıdı. Mokumsızlık, inıksızlık roşen köpüğü vatıdı. Yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun təsiri iken hem çonkur bulu vatıdı. Dünya ilişka tətür yol tutuş, yek terapçilik, korukçılık fikri ikimi yuşurun kutravatıdı. Pen teknikada yenilik yartış, halkıra stratejilik küsünün şiştiki asaslık can meydanı bop kaldı. Pen teknikinin yukarı pellesini çördüyen rekabet mislisiz keskilleşti. Biz küçlük külpet inini saklap, ideyevi teyarlık ve hizmet teyarlıkını toluk obdan kılışımız şart. Növette, yeni bir növettik pen teknika inkılabi ve kesip özgürüşü üçkandek terakki kılıp, pen tetkikat endisi de çonkur özgürüş bolu vatıdı. Pelle girelişip, yuğurlup, üzlüksüz terakki kılı vatıdı. Pen teknika bilen, ıhtısadi, icdimai terakkiyat tez sınış vatıdı. Yuğurlu vatıdı. Pen teknikada yenilik yartış roşen kengiyip, makro dünyadaki asman cisimlerinin hareketi, yıldız sistemisinin özgürüşü, alemnin peyda buluşu dek çoğun sahalardan tartıp, mikro dünyadaki gen tahrirleş, zeriç kurulması, kivantlık tanışış kontrol kılışkışı bulan küçük sahalarının hemisi, bugünkü dünya pen teknika terakiyatının en oldun sepi hesaplanıdı. Pen teknikada yenilik yaratış, roşen çoğun kuruluşup, Irak alem boşluğunu tevşürüş, pen teknika rekabetindeki yukarı pelle bop kaldı. Çonkur deniz, çonkur yerini tevşürüş, insaniyetinin tabiyetini beliştiki yeni nezer dairesini üzlüksüz kengaytti. Pen teknikada yenilik yaratış roşen tezlişip, uçur teknikisi, sünni akıl vekillikideki yeniden gülünü vatkan pen teknika tez terakki kılıp, zaman, makan ve kişi

İlanın bilish dairesini zor derecede kengaytti. İnsaniyet, Adem, maşina, maddeden ibaret üç zörür amil yugurulgan barlık şeyi akıl bağlanış devirge kadem koymakta. Biyologiya ilmi ul tetkikatı ve emeli tetkikatı tez ravajını atıdı. Pen teknikada yenilik yartış roşen zillişip, callıkla çoğun molekulasıga ve genge dair tetkikat del cayda tanşeş kontrol kılış baskışı kırıp, hayatlıkını biliş, hayatlıkını özgertiştin, hayatlıkını biriktiriş, hayatlıkını layileşki yüzünüp, insanlığa bəxt elip geliş bilen birge, hayatlık etkisiğimi hırsayıp geldi. Köp yıl tırış arkısı da, dövletimizin pen teknika umumi seviyesi zor derecede yükseldi. Bizning yeni bir növetlik pen teknika inqilobi ve kesb özgürüşü pürsitini için tutup, vaziyetten paydalanıp ilgirlep, ulugvar planı işqa aşırışqa toluq asasımız, gayretimiz, şençimiz, iktidarımız ba. Öz nöğütüde şunu körüp yetişimiz kerek ki, dövletimizin dastlabki yeniliq yaratış iktidarı tek küçük emez. Yeniliq yaratış sistemisinin umumi önümü tek yukur emez. Pen teknikada yeniliq yaratış baylıqını biriktiriş tek yeterlik emez. Pen teknikada yeniliq yaratış küçünün cayleşini sərxillaştırışı doğru geliyordu. Pen teknika selinmesinin asılat önümü bir kadar töven. Pen teknika ixtisasların koşuğunun kurulmasını sərxillaştırışı doğru geliyordu. Pen teknikini bağlı sistemisi teki pen teknika tarakiyatının talibiga layıklaşıp gitmedi. Pen teknika ekologiyasını yanımı mükemmelleştirişi doğru geliyordu. Bu meselelerinin köpüncüsü uzaktan bu yan saklanıp gelgen qiyin nokta bulup, onu devamlık zor küsarıp kılıp hal kılışı doğru geliyordu. Partiya 19. kurultayda 2035. yılı barganda icatcan devletlerinin aldıngı katarığı ötüş strategiyelik nişanı bekitildi. Partiya 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda yenilik yartışının devletimizin zamani vilaştırış kuruluşu umumluğundaki yadroluk orundu çın turup, pen teknikada özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını devletinin terakiyatı da strategiyelik terakiliş otturuğu koyuldu. Mevkani yeni terakiyat baskıçığı koyuş, yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukur süpetlik terakiyatka türütkü buluşta. Devletini pen mağarıp arkalık güllendiriş strategiyesi, devletini ixtisasla arkalık kudret taptırış strategiyesi, yenilik yartış arkalık terakiyatka türütkü buluş strategiyesini çoğunkuru yolu koyup, devletinin yenilik yartış sistemisini mükemmelleştirip, pen teknika küçülük devlet kuruşunu teziltip, pen teknikada yukur seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını işqa aşırış şart. Birinci, əsli icadiyet xarakterlik, yeteç xarakterlik pen teknikada ötkelgi ucum kılışını küçeytip, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda ötkelgi hocum kılış cengi de katli kalbi kılış gerek. Pen teknika güllense millet gülünüdü. Pen teknika küçeyse devlet küçüğüydü. Ul tetkikatını küçeytiş, pen teknikada özgü tayiniş, özünü kudret taptırışının mukarrar talibi. Bizden bilmeslikten bilişke, inıksızlıktan inıklıkı ötüşümüzdeki mukarrar talışımız. 10 yıllık ul tetkikat erket layihesini tezden tüzüp çıkış gerek. Ul tetkikatta dadıl izdenip, əsli icadiyetini gövdülendirip, alemnin özgürüşü, anının mayiti, maddının kurulması, hayatlıkının kelip çıkışı katarıkla üstüdeki izdeniş ve baykaşını algı sildirtip, tabiyetini biliş pasılını kengaytip, yeni biliş sahasını iç gerek. Ul tetkikatta tehimi muhimi, emeli konuluş arkalık yetekleb, boğma aletini büsüp ötüp, ixtisadi, icnimai terakiyat ve devlet hövpsizlik de duş gelgen emeli meselelerden ilim pen meselelerini ixçamlap, kaldım boğduğun teknikalarının ul nəzriyesi ve teknika kaydısının tegi yetiş gerek. Ul tetkikat maliye selinmesinin salmıkını aşırıp, çıkım kurulmasını sərxillaştırıp,
Ул тәткиқатқа мәбләғ салған қарханылар.

Bugünkü programımız müşerda yollaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz bu bir qanç günlük programımızda Aysegül Qoparının Tarım Jurnalında elan qılınğan Söyleş namlıq povestinin aldın qısımdan anlatqandıq. İlhamnın bağan sır azlap ketip atqan uçurları. Uçurdaki pervasız muamilleri Gülçehrəni bir xıl paşlı betilgendek tuyğuğu keltirip koydu. O, çeksiz azap koynuğu çöndi. Hatta İlhamnı unutup gidiş üçün adil bilen arlış baxmaqçı mı boldi? Ama o hiç kimli İlhamğa tan qılamadı. Dəl şu günlerde o dostu Nadirənin mədəd sözleri bilen ilhamlanıp, İlhamnın arzusu bu yiçe aspirantlıqı imtihan vermekçi boldi. Hem bir yıl tırışıp, aspirantlıq imtihandımı yaxşı neticilerden ötüp, Şincandaşı'nın özü yaxşı köyen kəsbiye aspirantlıqı qobul qalındı. Ondaq da, əmdi İlhamnın muamilisinde yeni qandaq özgürüşler bola. Olanın keyin günler qandaq bola. Bula qızıqsağla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnu programımızda orlaştırılan Aysegül Qoparının Tarım Jurnalında ilan qılınğan Söyleş namlıq povestinin davamıdır bolsun.

Gülçehranın onu tılgısı, bir yıl boyunca azaplık keçirmişleri üçün onu sorak tatkısı geldi. İlham, sen üçün soğukkan jürgüm, sürgen hiyallarım, baskan kademlerimge etinim. Sen minin toyğularımla kaymıqtırıp, esiyatımla ıldıdın. Sen de nöpretlinim, deyisi geldi. Ama dakika ötmey bu hiyaldan yandı. O ilhamı bulan muhabbetini nöpretke aylandıralıgan taktırdı mı? Kalbide çoğukur yıldız takkan hürmet toyğusu onun bundak keplerinin kılışığı yol koymaydı. O ahır, ''Mən baramaymen'' dedi. Gülçehre, bugün çoğum kilim. Siz gidaydıgan muhim gepim ba. Gülçehre ündemedi. ''Mən sizin saklaymen Gülçehre. Üçüncü ayrımhanı saklaymen.'' Onun sözlerden yanılı ötünüş mənisi çıkmaydı. Özge boğan işenç urğup durattı. Gülçehre ahır mağkul buldu. Uzaqtan beri o ilham bilen uçuruşunu hayalan tasavvur kıyken idi. Bu güzel uçuruşta ikisinin hayacandan nemiklarını bilenmek kağıllarını. Özünün közleri təbessümü, köz yaşları arqalıq ona ne kadar seyğınğalıqını ifadeləşini. Andın ilhamını çın kucaklap, onun mühürlerden özünün yedini tepşini hiyal kıhan idi. İlham bilen uzaqtan uzaq paranlaşıp, ötken günlerini belli əsləb, aşı kımmetlik əsləmini arqalıq ilhamını güzel kəlgüsüge başlap berişini hiyal kıhan idi. Lekin bugünkü uçuruşuş uzaqtan buyan kütken güzel uçuruş emez, belki ümitsizlik azap kutulgan uçuruş idi. O ayrım xanığı kirgende ilhamı kandaq yüzünüşünü bilmək qaldı. Lekin ilham kızgınlık bilen bu onaysızlığını tüketti. O Gülçehre'nin kolunu yenik sıkıp ahval sorudu. Tamak nahayda iştahasız yiyildi. Gülçehre ilhamının özünün okşi ve kesbiki münasuvatlik bazı gəplerine cevap verginden başka gəp kalmadı. İlhamğa beşini kötürüp mü karmadı. O izcil ilhamının özge demekçi boğallarını kütüb atattı.

Kilchekre. Men bugün sizge bir yıldan buyanki keşmişlerimni sözlep bermekçi bolup çaqırdım. Hazır sizge demekçi bolganlarımnın bekli keçkip eytilyatqanlygyny bilmen. Kilchekre beşini kötürüp ilhamga karadı. Onun kalbide murakkep hissiyatlar dawalgyp duratdy. Vujudyga söz titrek ulaşkan idi. İlhamnın koňur közlerde yanada çoňkur oý pikirler ägip süratdy. Pakırıq çaşları çırayığı söylep bir ışlaydı. Onun aşu kən mörlerige aşu qitimlik ziyade güzel kucaklaşının yedi singen idi. İlhamın avazı şıllırlap akkan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın kalbedeki dolqunluq deryağı koydu.

0: Hürmeti ve mukaddes fikri anlı kurdat. Hayatını kaderlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
1: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: bir turib nemi deydikin debmi ansiraydi. Bu gapcha dedi Vronskiy birer nemi deyish uchildi gap boshlab. Sen bu yerda oltiraqlashib qoldiga o'xshamam sen. Yani şu işini qilmoqchimi? Deb sözünü davom qildi Vronskiy kişilerden Golunishevni bir nimi yezivotdi deb anglagan gapni yodiga ilib. Men ikki asosning ikkinchi qismini yozibotaman. Deb javob berdi Golunishev bu gapni anglagandan keyin. Aniqroq bilsam, texi yozishni boshlaganim yo'q. Tayyorligini qilyapman. Material to'playapman. Bu kitobning ikkinchi qismining mazmun doirasi nihoyat keng. Hamma masalalarga degidek chetiladi. Bizning Vizantiyaning avlodlari ekanligimizni Rossiyadagilarning ixroqisi yo'q. Dedi u qizg'in kayfiyatda to'xtamay so'zlab. Golunishev ikkinchi asosning birinchi qismini xuddi mashhur bir asarni so'zlab berayotgandek ajoyib jonliq so'zlashga boshladi. Vronskiy uning so'zlaganlarini faqatli tushunolmay bir qismi bo'lib ketyapti. Keyin Golunishev bu kitobning mazmuniga bo'lgan qarashlari haqida so'zlaganda, garchi ikki asos haqida hech qanday tushunchaga ega bo'lmasa-mu, uning mazmunini ancha-muncha tushangandek bo'lib, diqqatini qo'yib anglashga boshladi. Uning ustiga Golunishev mu nayt qiziqarlik qilib so'zlab beryapti. Ammo Golunishevning o'zi tadqiq qilayotgan masalalarni qizishib va terikib ochiq kelib turib so'zlashlari Vronskiyni hayron qoldirdi va ko'nglini ozroq g'ash qilib qo'ydi. Golunishev so'zlagan siri ko'zlari yo'g'inab, g'oyibona dushmanlariga bir nimalarni deb radiya berib, chiroyimi o'zgirib bir xil g'azablik tusga kirib kelyapti. Oyojinini zodili bosolmaydi. Vronskiy Golunishevning bola chog'lardagi yodong'u, tetik, oq ko'ngil, fazilatli holatlarini o'qishda doim birinchilikni qo'ldan bermaydiganligini ko'z oldiga keltirib, hozirgi bu safaro mijozning uning nadan kelganligini zodili tushunolmadi. Ham uning bu terikkakligini faqatli yoqtirmadi. Shundoq yaxshi o'qigan, yaxshi tarbiya ko'rgan bir odamning o'zini tutruqsiz adiblar qatoriga tushirib qo'yganligi Vronskiyni texima xop qildi. Mushundoq bo'lishning hojati bormidi? Umuman u Vronskiyga faqatli yoqmadi. Shundoqdimi uning baxtsiz odam bo'lib qolganligini o'ylab uningga echindi. Uning baxtsizligi hatto meni sizning odishib qilish darajasiga berib yetgandekmi qiladi. Buni uning hayojini palakka yetayotgan chiroyli yuzidanmi ko'rib olg'ali bo'ladi. Hatto u Annaning uyiga kirib ketayotganini sezmay, yana shundoq hayojon bilan qizishib, oldirab so'zlab o'ltiradi. Anna shlyapasini kiyib, ustiga nepiz yepinchisini ortib, nozik qo'llarida kullikni o'ynab turib, ularning yeniga kirib kelganda, Vronskiy endi uning gaplaridan qutuladiganligini o'ylab, yenik bir tinib qo'ydi. Va Golunishevning o'ziga tikilib turgan jiddiy ko'zlaridan ko'zlarini elib, jalbkor, hayotiy kuchga to'lib turgan xushal chiroy onnaga yangicha bir xil muhabbati bilan qarab qo'ydi. Golunishev zo'rg'i esini yig'ib oldi. Boshda chiroyi g'amkin ham tutuq edi. Lekin hamma odamga ochiq chiroy bilan muomila qiladigan onnaning oq ko'ngil, xushxo'y muomilasi bir damdila uning chiroyini o'nglab xushol holatga keltirdi. Anna har xil mazmunlarda so'zlab, oxirida uni rassomlik san'ati to'g'risida gapga soldi. Golunishev bu vaqtda ajoyib yaxshi gaplarni qildi. Anna onun gəplərini diqqətini qoyub durub anladı. Axırda ula öydən çıxıb, icarəgə almaqçı bolğan daçıqı berib, onun işini bir qur körüb çıxdı. Mən bir nəsigin ait xuşal mən, dedi Anna qaytib kelib etib, qollini şefqa. Alekseyinin kəlgüsü də nəayət yaxşı bezəlgən bir rəsim xanısı bab oludu. Şu çağda sən çoxum aşı rəsim xanını işildişin kerək. Dedi o, Vronskiyini səlləb, rus sözləb. Qollini şefnin özlərinin yoşurun bilə turuvat qallıqını bilgən, yeqin dostu bolub qalıdı qallıqını bilgəç kim o, Anna onun aldıdı qorunub oltırmağan idi. Sən əsim suzalımsa? Sonra de qollini şef iştik Vronskiyi qarab. Əh, xeyli burullu ügəngən. Hazır mı andı sandı sızıp koymen? Dəb cevap bədi Vronski qızırıp ketip. Umu bu cəhətin ait qabiliyyətlik. Mən qo o işinin əhləməz. Sizgi əhlə adəmlərinin bəgən bağısını dəb beri vatimə.
1: Apağının nemi oyla vatqını, sana kimini ilip bərməkçi bolu vatqını bilən minin karım yox.
0: Ey, biz hazır bu toğırlıq gəp qilişmədik qo.
1: Yaq, müş toğırlıq paranlışımız. Sən rast gəpini qısam, məyli xeri yaki yaş, məyli senin apan yaki başqa ayal bolsun, insab yox ayallalı bolsa, ondaq ayallar menin könlüm giyat. Şun mən onun işləri toğırlıq qılınğan gəplərini pəqatla anlaşına xalımayman.
0: Anna, menin apam toğırsı da bundaq hörməsizlik bilən gəp qınmasıqını soraymən.
1: Oğlunun bəxti bilən şan şərpinin nədiligini bilməgən ayalda İnsap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir qetim de koyay. Mən hürmetimini kıldığan apam toğırsı da hürmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren pekat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
1: Şunda kıl. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Merkez Halk Radyo Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Ula köçüp kirgen dacha uzaktan beri adam oltırmay taşlanıp kalgan. Orduğu okşaydıgan kadimi dacha idi. Torusları igiz, nakışlengen. Tamlarga resimle sızılgan. Astığa reng-reng tahtayla kuraştırılıp yatkızılgan. İgiz derizlerge iğir sırlık perdile tartılgan. Caven ve tam meşle üstüge lonkula tızıb etilgen. İşiklerge gülle oyup nakışlengen. Sürlük zallarının tamlarga resimle esilgan idi. Ula köçüp kirgendin kiyen Vronski özünü Rusiyalik pomishchik. Harbiylikdin çekingen ofiser emas, belki maripetlik sanat heveskaridek, sanat homisidek. Yaxshi ko'rgan ayolni deb esil zodilar jamiyatini, urug' tuqqan do'st-birodarlarni, nom-shohratni tashlab kelgan kichik pel sanatkordek o'ylab qoldi. Vronski dachiga ko'chib kirgandan keyin o'zining faoliyatlarini ko'ngildagidek o'rinlashtirdi. Golleneshev orqali o'zi qiziqqan bir necha odam bilan tanishib, ular bilan

Hatta o şilepsini şu devrinin kıyafetini giydiğin, üstüge şu devrinin pedisi boyunca kelin yağlıkını yelkisinden artıldırıp bağlap yurduğun boldi. Bu hılı yasınış özgümü hılı yarışıp kaldı. Biz müşahede durup eşitin bilme yürüp demez. Dedi o bir günü ettigendila özünü körgeli gelgen Gollani Şefka. Sen Mikhailov'un resimlerini gördün mü? O yenili tapşırılgan Rusçı gezittiki bir parça makalını onu körsetti. Bu Moşu şehirde turduğan Rusyalik bir ressam toğırlık yazılgan makalıydı. O ressam Xelidin beri davranı bolup gelgen bir parça resimini sızgan. O resimini teki yakındıla bireylen talışıp seti valgan idi. Makale hükümet bilen güzel sənət şöyənini aşındak bir meşhur ressamını mukapatlamağallıqı ve onun yardan bəmi geldik üçün tənqit kılgan idi. Ködüm, dedi Gollu Neşif cevaben. Elbette onun kabiliyeti yok emez. Ama bütünlüğü tətir yol tutkan adam. İsa'a dini ressamlıkka yanıla İvanovça, Şetrausovça, Rinanov çıkaraydı. O nemini sızıp diken? İsa Pilat'ın aldıda diken nambilen sızga resim. Resimde İsa ne? Yeni ikim realizm bu içe Yahudi kıp sızıp koyuptu. Gep, Gollu Neşef yakış gördüğün ressamlıkı yöt gelgende o yeni toxtumayı sözlep getti. Mevlanın nemi üçün şunçilik hatalışıdı kallıkı gayrandı. Büyük ressamların icadiyetleri de İsa'nın obrazı allıbırın mokumluşup boğan. Eğer ula Tanrı'nın resimini sızmayımız, inkılapçıların, danışbellerinin resimlerini sızımız dese, tarihi şahsilerin Sokrat ne, Franklin ne, Charlotte Court ne sızsın? Neymiş ki İsa'nın resimini sızıcıdı? Ula senet yolu bilen işbadilep belgül olmaydıgan İsa'nın talışı vağan şu. Onun da mı başka? Mikhailov diye adam rastlı şundak kembe kalma. Dep soru de Vroniski özünü sen etni himayi kılıdıgan Rusyalik bay çağlap. Şuna o adam kandaklı resim sızgan bolsun onun yardan beriş gerek dep oylıgan idi. Menimce unçilik mi emez? O naaydı meşhur Portret ressam. Onun Vaslicikova'nın resmini kandak sızgallıkını köygen mi demez? Hazır portret sızmaslıkı mümkün. Şu sebepten muhtaçlıktı kalkandı belki. Demekçimen ki... O Anna Arkadyevna'nın resmini sızıp yerele mi? Soru de Vroniski. Minin resmini sızdırıp ne mi kılmaktı sen? Man senin sızgınından başkası gerek emez. Yaxsı, anneninkini sızsın. Ene, o mu geldi? Anna boğakını götürüp bakı kırvatkan İtalyelik enikanını derizden körüp dedi. Andın Vroniski'ye yerinin tegidin karap koydu. Vroniski... Bu çıraylık İtalyan ayalının baş resmini pat sızıp koyattı. Bu ehval Anna'da azrak reşk kozgap koygan idi. Vroniski onu güzellikki ve otur esir ayallarga has bir kıl alaydlikki iyi turkuğa evs kilipli sızıp koyattı. Anna'nın kızını emdirvatkan bu cuvanga karta özü de şundak reşiknin payda bolgallıkını etrap kılgısı kelmeydi. Şunlaşka, o cuvan bilen onun oğluğa olaydı yakşı muameli kılattı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman

0: Bu apresiyaga 100 nechi mun yen pul ketidi, qandaq qilsiz?
1: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
2: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
3: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
4: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
2: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
5: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
6: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyinga surib tashlamsa.
5: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
2: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.
7: Qadirlik do'stlar, ilmiy bo'lgan oziqni qabul qilish yashanganlarning sog'lomligiga kapolatlik qilishning ultishi bo'lib, yashanganlarning organizmining iqtidorini saqlab qolishiga, umrini uzartishiga, har xil yashanganlarda doim ko'rilgan kasalliklarning oldini olishiga yordam beradi. Yoshning cho'ngishiga egishib, badandagi har qaysi a'zolarda tadrijiy chekinish xarakterlik o'zgarish yuz berib, qayrishmo shuningga egishib keladi. Yaşanganlarının azim kılış, kubul kılış iktidarı tövelleş katarlıq sahiplar tüpeyledin, zörür uzuqlu madalarga bolgan ihtiyacı texim yokur boludu. Tadqiqatlarda məlum bolishcha, elimizdeki yaşanganlarının beliş iktidarının tosqulluğu uçurşi, köpkül uzuqlu madalarının kemçil bolishi bilan zeyş münasetlikken. İlmi dəlilash arqılıq, muvapıq uzuqlunuş, uzuqlıqını tamponlaştırış, adam bədəninin immunitet iktidarını yokuru kötürüş, qeyrişini keçiktürüş, ömürünü uzartıştiki mühim tədbirlərinin birişken. Birinci aqsıl. Aqsıl yaşanganlarga nisbatan intayin muhim bo'lib, har kuni badan yig'iliqi bo'yicha har kilogramda 1 gramdan 1.10 2 gramgacha ta'minlanadi. Bu umumiy energiyaning taxminan 14% ini egallaydi. Masalan, bo'yi 1 metr 70 santimetr keladigan yaşanganlar odatda har kuni oz deganda 65 gram aqsilga ehtiyojliq bo'ladi. Kundalik yemak ichmakda a'lo sifatlik aqsil, ya'ni to'xu, o'rdak, biliq, tuxum, sut va purchoq turdagi mahsulotlarni qabul qilishga alohida diqqat qilish kerak. Ikkinchisi yog'. Yağının qəbul qılınış miqdarı ümumi energiyanın 20-30% ilə nigilis muvafiq boludu. Yəkkə toyunmuğan yağ kislatası və köp toyunmuğan yağ kislatasının qəbul qılınışığı kapalatlı qılış kerek. Məsələn, zeytun miyi, xasın miyi, purçaq miyi, kömü qınaq miyi, qıç miyi qatarlıqlar. Tamaq etişdə künüge 25 gramdan 30 gramgıcı yağ işiltiş, təxminən 3 quşuq yağ işiltiş, eşip qalan yağını yeməklikdən qəbul qılış, ümumi miqdarı bir gündə 50 gramdan eşip getməsli kerek. Üçüncüsü, karbon su birikmeleri. Yaşanganlarının karbon su birikmelerini kabul kılış miktarı umumi energiyanın 55%-dan 65%-ı geçip olan kısmını ilgilis muhabık buludu. Asas yemekliklerde tampon uzuklanıp, karışıklığının kabul kılışına şürüş gerek. Meselen, sulu, kömü qınaq, buğday, teri qatarlıqlar. Her günü meyve yegende, meyve şerbetini meyve oranığı dəstiş tavsiye kılınmaydı. Şerbetini sıkıp çıkırış yarayanı da yemeklik talası ve vitaminler bozgunçuluk uçuraydı. Yaşanganlarga nisbatan aytganda, to'g'ralgan olmaning oziq-ovqat qimmati olma sharbatiga qaraganda yuqori bo'ladi. 4-inchisi mineral moddalar. Yaşanganlarning kalsiy qabul qilish iqtidori ko'rinarlik tuvallaydi. Davlatimizda yaşanganlarning kundalik kalsiy bilan ta'minlanish miqdori 1000 mg bo'ladi deb belgilangan. Har 100 ml kalsiyda taxminan 100 mg kalsiy, 2.9 dan 3.6 gramgacha oqsil bo'ladi. Har kuni 500 gram sut ichish yoki tang miqdordagi sut mahsulotlarini iste'mol qilish kalsiyning eng yaxshi kelish manbasi hisoblanadi. Uningdan boshqa yana yuqori kalsiyli dengiz mahsulotlarini iste'mol qilgandimo kalsiy to'liqligi bo'ladi. Uningdan boshqa yashanganlarmo tumirkamlikdan bo'lgan qanozlik kesligi girdtar bo'lish xavfi yuqori kishilar to'pi hisoblanadi. Bir haftada 1-2 qitim mayvana chigiri iste'mol qilib tumir to'liqlasa bo'ladi. 5-inchisi vitamin. Yaşanganlarning badanidagi modda almashish va immunitet iqtidori tuvalliganlikdan yetarlik vitamin orqali metabolizmni ilgari surishga to'g'ri keladi. Masalan, vitamin oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib, yaşanganlarning badandagi erkin radikallarga qarshi turishiga yordam berib, immunitet kuchini oshirib, qayrishni kechiktiradi. Vitamin A körü sezme iktidarını saklaydı hem de rahatın ilgirke keselik özgürüşünü kontrol kılışını keçiktirdi. Vitamin B1 karbon su birikmelerinin sümürlişi ve metabolizmini ilgiri sürüp nervi sistemisinin sağlamlıqını qoğdaydı. Yaşanganlarının uzun ömür görüşü üçün yemek içmekte bu 6 prinsipi əməl kılışı gerek. Birincisi, tür köpkül buluş, muvafiq maslaşdırış. Her qaysi ozuqluq maddalar arasındaki san tamponluğunu saklaş, yeməkliklər köp xil buluş, hər həftədə 3 xil göç, 5 xildən 6 xilgıcı köktat və 3 xil dallıq ziraat yeyiş gerek. Dallıq ziraat yeməkliklərini muvafiq miqdarda qəbul qilish, dallıq ziraat yeməklikləri yəki qara açlıqının qəbul qilinish miqdarının hər günü 50-dən 150 gramgıcı buluşu

kapalatlı kılış gerek. Yeterlik açlık ve yanyu türdeki yemekliklerini kabul kılışkı kapalatlı kılış gerek. Daim bilik, öy kuşları, tuxum ve maysız göçlerini yap, əlasübətlik aksıl bilen oturucu təminləşki kapalatlı kılış gerek. Her günü okşaş bulmağın türdeki göç türlerini kabul kılış bilen bir vaqtta, köktat ya ki meyveci ve yiyiş, kınıq ranlı köktat, yesi bilek, turup, kallak pəsək, kıça, çiçeksay qatarlıqlarını köprak yiyiş gerek. Her günlük köktat kabul kılış miqdarı 300 gramdan 500 gram qıcı buluşu gerek. Bunun içi de kınıq ranlı köktat 2'den 1'ne gelişi. Meyve çivi kabul kılış miqdarı 200'den 350 gram qıcı buluşu gerek. Yemeklik türünü daim almıştırıp duruş, her günü 1-2 stakan süt içiş, porçak türdeki yemekliklerini daim yap veriş gerek. Muşunda kılgandıla, ozuqluğunun yeterli kabul kılınışıga kapalatlı kığılı boludu. İkincisi, yemekliklerin jirik yumuşaklıqı muvapıq buluş. Asan hazım buluş. Yemekliklerini yumuşakrak kılıp pişiriş gerek. Köpünce kaynatış, dümleş, katarlık usullar bilen tayarlığında hazım kılış ve sümürüşkü kolaylık buludu. Tamak yegende yumuşak çaynap, astı yutuş gerek. Tamak kıytım sani 3 vaq buluş, yana çüştün burun ve çüştünkin 2 vaq koşumcu yemeklik buluş gerek. Üçüncisi, suyuqraq yemek işmek. Yemek işmek suyuqraq boz en yakşı buludu. Her günlük yemeklik meyinin işletiliş miqdarı 30 hesaplanan 25'ten 30 gram gıcı bozu buludu. İmkan kadar köpkül ösümlük meyini talap işletiş gerek. Tuzlanğan yemekliklerini az yiyiş, her günü kubul kıldığan aş tuzu miqdarı 5 gramdan işip ketmesliki gerek. Tötüncisi, keyfiyatını hoşal tutuş. Villi tamaklanışkı ilham veriş. Pensiyaga çıkandın kiyinki turmuş ritminin özgürüşü bir kısım yaşanğanlarının keyfiyatını düşkünleştirip iştahasını tüvalladı veydudu. Şuna keyfiyatını dağışıp, aile, ijtimai alaqa faaliyetlerine aktif katnışı gerek. Şunaqla, tamak yetişini bir kıl kızıqış tep bilip, 2-3 dost birlikte sağlam tamaklarını tayarlaş, mezzilik tamamlardan tən bəhrəman buluş ceryanıdan huzurlanış gerek. Beşinciden, uzun oturuştan sağlanış, muvapıq hareket kılış gerek. Yemek işmeki dikkat kılgandan başka yeni yaşanğalar her gizmi beden sapasının acizliğinden sırtkı çıkıp hareket kılışka sel karmaslıqı gerek. Yaşanğalarına nispetten etkanda, muskulunun küçümü okşaşlı mühim. Muskullarının yokluk geçişten sağlanış, beden hareketi ve özünün ödüsüden özü çıkış iktidarını sağlaştı en tayin mühim. Sırt hareket kılış, yeterli künür bilen uçuruşuş, sunak ve muskullarının sağlamlıqını aşırışkı paydalıq. Daim sırtkı çıkıp meyip berse, aptapka kaklansa, bedendeki vitaminlerinin bir kişini aşırıp, sunak şalanlışış katarlıq keseliklerinin aldan ağılı buludu. Altıncisi, karallik salametlik tekşürtüş, muvapıq uzuqluq doluqlaş. Yaşanğalar karallik alda montizm davalaş aparatlarına verip, salametlik tekşürtüştek yaxşı adetini yetildirişi gerek. Bunda kılganda keselinin aldan ağılı buludu. Uzuqluq yetişmegende, uzuqluq doluqlaş doğrusunu muvapıq dallaş gerek. Ozuqluq yetişmeslik ya ki ozuqluq ekvali xayıp xatırı bar yaşanğallar, kelinkilik ozuqluq mütəxəssisi ya ki doktorunun körsətmisi bu içe, tibbi ilimgi maskeladığan alaydı retsipliq yemekliklerini tallap işildişi gerek. Bəzi sağlamlıq roli mubalığı kılıngan sağlamlıq məhsulatları təşviqat elallarga asallıqca işinib ketmeslik, sağlamlıq məhsulatlarını doğru kılıp almaslıq gerek. Telefon nayda tez üzüldü. Adam neyran kaldırdığını, meyli doluşup yoruklu kuvalaşkan sudu bolsun, kapkarangu keçelerde bolsun, telefon okşaşla üzüş ve ozuqluq tutuş iktidarını davamlaştırdı. Bu onun alayda köz buluştun başka, alayda sunarğı egi bolğalıqıdındır. Bular onun yönelişini pärkləndiriş, ozuqluqni çarlışıgı yardamlaşıdı. Sunar bolsa su astıdaki özgeci əks adadın paydalanıp, orun bikitiş, arlıqını ölçeş ve nişanını təkşürüş üskünüsüdü. Onun özgeci avaz dolqını çıxırıp tarqıtıdığan, həm almaştırdığan aparatı var. Ultira avaz dolqını suda tarqılıp, su astı kemisi qatarlıqlarına yolukup, qaytıp kelgende, sonar kubul kılıdu ve körsetküş aparatta su astı kemisinin oranı, yönelişi ve arlıqı köründü. Sonar, hazır deniz katnişi ve deniz okeyallarını etişte kembosu bolmaydıgan üskünge aylandı. İnsanlar 20. asırının 40. yıllarda delfinin sonarını baykadı. Alımlar bir müce təcrübeler arqılıq, delfin sonarının təkşürüş iktidarının bək küşlük boludığalıqını ispatıldı. Delfinler sonarga tayınıp bir neçə metr dairdeki 0.10-2 mm tomluqdaki metal simni, 1 mm tomluqdaki nilon cipni, ya ki 10 mm uzunluqdaki belicanı baykayalaydı. Nişanını pärkləndirəlaydı. Kişiler delfinin aldığa bir tal rast belik bilen bir tal yalgan belikini koyup, delfinin gözüne tenip koyganda, delfin işkilenmestin rast belik tarafka karab üzüp bargan.
Delfinlar sunar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durguçu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kanışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük eriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

balasının çıkış küçürüş, oğrulaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdu. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balısının namedeki çekiş küçürüş, oğrulaştırış pulumu ata anı bir tarafke aldın təvək kılıb etilse, bundaq gelişim küşke igi bulamdu. Fujian ölkisi Şamın şehri, Huli rayonudaki acırıp ketken bir cüb ərxotun ilgiri öz aldığa. Kızının oğrulaştırış pulu anısıga, oğlunun oğrulaştırış pulu dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Ama 57.600 yen ötkünce oğrulaştırış pulu resmi tarqıtılgan dinkiyin, iki taraf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan diyen təşəbbüsünü sot məhkəmisi kolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda xalıqanca bir taraf kılışkı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Efendi bilen Çin Hanım əslide ərxotun bulup, toydun keyin bir kız, bir oğul pərzəndik boldu. Kona kənitini özgərti səbəbidin bir aildeki tötcan oğrullaşdırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Oğrullaşdırışqa alaqadar hukuk mənbətdə, işki balının mu özgü tuşluq, ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkəmesinin murasa kılışı bilen acırışıb, işki balını ortak bir kışını pütüşdü. 2024-cü yılı 3-cü ayda, başqa diloda murasa kılış arqılıq, işki bala Çin xanımdan bivastı bir kışıqa özgərtildi. Şu günü Lin Əpəndi bilen Çin xanım yenə öz aldığa bir kilişim imzalab, kızının oğrullaşdırış pulunu Çin xanım alıdıqan, oğlunun oğrullaşdırış pulu Lin Əpəndigi təvəb oluduqan, Çin xanım vakalıdan alğandın kiyin Lin Əpəndigi ötküzüb berdiqan bulub pütüşdi. Şunodun kiyin çıxış köçürüş tarmıqı 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü oğrullaşdırış pulunu tarq

Ташыштың кейін тәвәлік райондығы сақчықанының қалық сақчылары төт алақыдардың айрым-айрым сүріштірген. Әр қайсы тәрәплерінің баяны нәқмейдендікі қалаймықан халәпіні дәлелдіген. Оның үстіге Жауфа Милікнің ярланыш әхвалыны кімнің кәлтіріп чықарғалықыны бекіт келіп олмаған. 2025-ci yili 6-cı ayda Cao Familik, Çin Familik, Liu Familik üstüdün Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkəməsiga dəva qılıb, şikayətlərini qatnaş xaraciti, işdən qəliş həqi qatarlıqlar bolub, cəmi 6 milyon yandan artıq tölən berişkə hökum qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xətərlik qılmışqı kırıdı. Көп адам бірлі вақытта башқыларынан жисмани бейхатерлікіге хайып еткізудіған қылмышны садыр қылған. Бекен Жауфа Милікнің зәхімден ішіні бейваста кәлтіріп чықарған хуқуқы чықылғычыны бекіткелі болмайды. Джунхуағалық Джумуриетінің әқтіліп қанун дәсторының 1170-ci мадысыда мұндақ бәлгіленген. Башқыларының жисмани бейхатерлікі, малмүлік бейхатерлікіге хайып етідіған әркетін қылған ішкеден артық адамдың бірі, яке бір нәтісінің әркеті башқыларға зиян салғанда, хуқуқы чықылғычыны конкрет бекіткелі болса, хуқуқы чықылғычы жауапкарлықны үстіге алыды. Hukuki çekilgüçünü konkret bir kitkili bulmasa, hareket ilgileri çatma cevapkarlıkını üstüge alıdı. Şunu bilen bile, Ali Xalık Sot Mekkemisinin cismani ziyan tölem dil olurunu sot kılışta, kanunun tedbiklaşka ait bazı meseleler doğrusudaki izahatının 2. maddesi da mundaq belgelengen. Tölem hukuk ilgisi hukukka ortak çekilgüçlerinin bir kısmı üstüden dava kılsa, Xalık Sot Mekkemisi hukukka ortak çekilgan başkalarını ortak cevapkar kılıp koşu kerek. Tölem hukuk ilgisi dava ceryanı da hukuka ortak çıkılgıcılarının bir kısmı üstedeki dava təlifidin vazgeçse, hukuka ortak çıkılgan başka kişiler dava təlifidin vazgeçilgen cevapkar üstüge ilişki tegiştik tölem ölüşü de çatma cevapkarlıqını üstüge almaydı. Cevapkarlıq dairesini bir kitiş təs bolsa, hukuka ortak çıkılgan her qaysı kişiler oxşaş cevapkarlıqını üstüge alıdı dəb qiyasən hüküm kılanıdı. Bu diloda sot qilish ehvali hem sürüştürüş xatırsiga asasen hukuki çıkılgıcının davagerinin zahimlanışını keltürüp çıkarğalıqını konkret bir kitkili bolmaydı. Onun üstüge töteylenin tokunuşunun ulguyup getişi ziyanının yüz berişi de hatalıqıtın. Her bir adam 25%'ten cevapkarlıqını üstüge alıdı. Sotta Cao Familik, eri Şu Familik'nin tölem cevapkarlıqını sürüştürüştün vazgeçip, onu cevapkar kılıp koşmaydıqalıqını aydanlaştırdı. Şuna Şu Familik'nin münasip 25% cevapkarlıqını keçürüm kılıp, en ahırda Çin Familik, Liu Familik 50% tölem cevapkarlıqını ortak üstüge ilişka, yani 2045 yen tölem tödeşke hüküm kılındı. Çin Familik, Liu Familik birinci sotnun hükümüge qayıl bulmay, Ürümçi şəhərlik Otur Xalıq Sot Məhkəmisi'ge narazlıq ərzi sundi. İkinci sot qılgıcı sot məhkəmisi narazlıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşke iki qıldı.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrağ olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir adam çoğun yolda tez ütüşüvatkan avtomobille arası da avtomobil heydep ketip atattı. Kızılçırak kekegende üstü beş topu çan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun. Tağa gül alamsız dep sordu. Bu beş yüzyen pulunu emdili berip duruşuğa yeşil çırak yenip keynedeki maşinala oldırtıp signal belgeli turdu. Kaysa rengdikisi bos bolayı vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bola tiz bola. Balış uçakta rahmetsizge efendi dedi edep bile. Yelik kişi azırak mangandın ki balığı kıgan kopallığının hizirlik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip keçirim sordu. Yeniden beş yüzyen çıkırıp onunla öz yaş göğen ademge bir tal gül soğuk kılışını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytıp berip avtomobilini kozgıvede, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraza hepileşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kalmağallıkını yızkıldı. O nemi kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil geldi. Bir bala bana 10 yuan berip, sizge yardım kılışımını eğitti, dedi şoför kapinkeden düşüp. O yana ma bagakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bagakçını eğitip, bu bir tal gülge vekillik kılıdu, dep yazılgan hatmi ködü. Demek, könlüde oylağalların ızar kılalaydıgan, hem de hatalıkını tüzüşkü cüret kılalaydıgan ademle hakiki akıl ilgilirdir. Bundak ademlerin samimiyeti aman cevap gerişeleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Kenk etken zemin kuyaş nuru bilen ılısa, kişinin kalbi mihri muhabbet bilen ılıktır. Siz birge ılık kalbinizde ataksınız, sizden başkalağı kıgan yakşılıklarınız әсіліп қайтыды. Хақиқи мән ағы тойынған яқшылық, мәйлі кичік іш болсын, бәйәке чоң іш болсын, оң еңілі сіздің чоңқұр мехрі мұхаббетіңіз білән жұғырылған ұллық қалбыңыз тұр. Шоңлашқы дейміз, бұ дүния мехрі мұхаббет, яқшылық, миннеттарлық білән күзел. Бұ дәмдеріміз мұхаббетлік күйлі білән техімі күзел.

Adam bazı kişilerin zerikkerlik için emez, ümitsizlengenlik için ciraklaşıdı. Yani bazı kişilerin bu bizar boğallıktan emez, şenç birenmegenlik için ciraklaşıdı. Şunlaşka, özünüz tallıgan yollarını ümülep bozumu tamamla. Dünyada mutlak ümitsizlik bulmaydı. Fakat ümitsiz Adam buludu. Addi kademle bilen mu yüksek yollarını tamamlığılı buludu. İradlik ademle meyli kandaklı bolsun çokum davallardın aşağılaydı. Hayatlıkmın yıldızı arzu ümit bulukudun suğurludu. Ümit o bizgi kanattır. Meyli kandak gönülsüzlükle bolsun kalbinizde ümit nuru parlap dursun. Her vakit ümit var bulaylı. Yani ondak bolsa nadir küylerimiz hazırki keyfiyatımız için.

Hörmetlik radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 8. ve 12. günü Çarşamba. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayalım.

0: Asırda 8-nji ýa-ni 15-nji günügiçe 13 ülkede kar yağmur ýa-ki güçlük kar yağmur ýağdy eken. Hınan, Şendong, Anhui'nin kısmen rayonlarda favqulatı zor kar yağmur yağadı iken. Cayla tarmakla kelkündün, tayfun borundu müdafiyeleniş tedbirlerini pahalı emeliyleştirip, amının hayati ve malumluk bir hatalikige bütün küçü bilen kapalatlı kıldı. 8. yana 10. günün başlayıp Hubei'nin köp kısım caylarda otur hal ve küçlük yağmur yağdı. Kısmen caylarda kar yağmur yağdı. 7 baldın 10 balıca ötkinci şamal çıktı. Bunun içi de Şanyang'da küçük yağmur ve kar yağmur yağdı. Şu caydaki suçluk tarmakları tizden kengişip, hem de nazarat kılış grupisi evetip, halklı hafif hatar noktalarını nazarat kılıp tekşürdü. Şanyang şehirlik ciddi işlağa takabül turuşunu başkuruş idarısının baş injineri Ma Xiaoyong mundaq dedi. Yezi bazarlarını arlap tekşürüp, kelkün hatırı yukarı memuri kentlerinin mündün aşılığalıqını baykıduk. Şehir boyunca 9087 kişilik ciddi ahvalga takabül turuş koşununu bir tutaş pilallab, kime, zey çıkırış, haberleşiş katarlıq türlük hatardan kutkuluş cabduklarını sepleb, kelkündü müdafiyeliniş maddi eşyalarını zapas saxladuk. 8-nji 13-nji günü Hınan'ın Cüngcü, Kayfın, Pingdingshan katarlıq caylardaki kısmen naiye, şehir rayonlarda pavqulatı zor kara yağmur yağdı. Hem de kısqı vaqtlıq küçlük öleğin kısmen caylarda güldürmamlıq boran katarlıq naçar avarayı körüldü. Yer şeklinin təsirde bu kıtımkı tayfın borunu Tayhangshan teğe, Fuyinshan tağlıq rayonu da küçlük boldı. Hazır Hınan ülkesi kelkündü müdafiyeleniş ciddi ahvalga takabül turuş layihasını 3-nji derecege östürdi. Bütün ülkedeki 15 çoğun otur tipteki su ambardaki suni aldın koyup berip, kelkün suyunun kiriş üçün ambarını boşattı. Hınan ülkelik suçluk nazareti, su, kurgakçılık aptıdın müdafiyeleniş başkarımızın muambaşlığı Liu Guanghua mundaq dedi. Kelkündü müdafiyeleniş hizmet grupsini arkas şehirlerge naq meydanda yetekçilik kılışkı evettik. Biz bu tağlıq rayonlarının kelkün aptıdın müdafiyeleniş hizmetine dağımlıq dikkat kılımız. Tayfun borununun sırtkı aylanma iqimi ve şimaldaki soğuk havanın ortak təsirde Hıbi'da 8-nji 13-nji günü yanlı yağmur yağdı. Kısmen caylada kar yağmur yağdı. Şintay şehri Şindu rayonu Dongchuanku kentideki Dongchuanku su ambarında hizmetçiler yağmur ahvalını gözetip, tüven iqindeki amma ve şehir rayonunun bir hatalikige kapalı kıldı. Şintay şehri Şindu rayonu Juyi Suğuruş rayonu işleri merkezinin muavin müdiri Mavi mundaq dedi. Saatlik yağmur miqdarı 30 mm'den eşip kesse, yağmur miqdarını ölçep tekşürüş sistemisi avtomatik signal verdi. Bu bizning kelkün ahvalga hüküm kılıp, lahiyeni yol koyuşumuzga kolaylık yaratıp bedi. 8-nji 12-nji 13-nji külleri Shandong'nın Zhaozhuang, Jining, Liaoqing katarlıq caylarda küçlük yağmur ve kara yağmur yağdı. Kısmen caylarda kara yağmur yağdı. Zhaozhuang şehrinin Xueqing rayonu da şu cayda 12 iskılat ve maddi eşya saklaş noktası tesis kılıngan bulup, su çıkırış pompisi, süniye emra telefonu, çoğun tüpke maşınla toluq sepləndi. Zhaozhuang şehri Xueqing rayonluq şehir Yiza Su İşleri İdarisi Derya Başkırış İşxanısının müdiri Li Yuqiang mundaq dedi. Derya yolu su ambarının su oranı ve su ahvalını özgürüşünü her vaqt ölçep tekşürümüz. Suçluk kuruluşunu ilmi tanışıp, ciddi ahvalga takabül turuş, xatardan kutkuzuş küşlerini aldın uğurlaştırıp, su işleri sahasındaki kelkündü müdafiyeleniş, bihatarlık müdafiye liniyasını hakiki müstehkemleyimiz. Beijing şehirlik kelkündü müdafiyeleniş, kurgakçılıkka takabül turuş komandalık iştabi 8-nji 11-nji günü kelkündü müdafiyeleniş boyunca 2-nji derecelik ciddi ahvalga takabül turuş layihasını yolga koyup, şehir boyunca yukarıdan tüvenlikçe kelkündü müdafiyeleniş, kurgakçılıkka takabül turuşka alaqlar hizmetlerge tizden atlandı. Şehir rayonudaki asan su yığılıp kaladığan caylarda su tartış, su çıkırış üskülleri ve su tosuş taksisi katarlıq əslahla aldın tayarlanıp, 8-nji 11-nji günü düştüğün ki saat 6 geçe, Tağlıq rayonundaki xatarlık kent, xatarlık aile, oyman oyla katarlıq kelkün apti, geologilik apetinin tehdidik uçurgan rayonlardaki halında üyet geldi.
1: İstansımız xabri. Bu yılki 13-nji numaralıq tayfun borni Aqdelfin 8-nji ayının 9-nji günü Jajang Taiju'nun deniz boyudun kuruqlıq çıxdı.

Ürgünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ürgünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Muş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ürgünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ürgünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, yeni terakkiyat baskıçıdaki yezi ilgiliki yeza dekkalla hizmetin yakşı işleş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 5. ayının 28. günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademikla yığını. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kitimlik akademikla yığını. Ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuydu kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işka aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattınız.

Мен дайым рахбери кадрла партия ва дәүләтнең хезмәт умумиятен көңлегә пүкүш керек дип келдем. 2-нче 100 еллык күреш нишанын карап атланган тарихи пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткәлегә һөҗүм кылыш нишан вазифәләре тәмамланган вазиятта яңа тасман өпке ялыгы юкмы дөньядагы давалгыш ва өзгүрүшне күчәйтеп аткан алайды пәйтә Namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıç neticilerini müstehkemlep ve kenaytip, yezi kenitlerini güllendirişini umumüzlük algı sılcıtıp, yezi igiliki ve yezlanın zaman evilişini teziltiş, bütün partiye yüksek ehmiyet berişki tegişlik umumiyetki çetilidigan bir zor mesele hesaplanıdı. Cunha milletinin ulu gülünüşidin ibaret strategiyelik umumluktan karganda, milletini güllendiriş için Yezi kenitlerini güllendiriş şart. Dövletimiz kadimdin tartıp, yezi igilikini asas kılgan dövlet bulup, uzak tarihi ige, parlak ve şallık, tarihçılık, medenilikini yaratıp, dünyada uzak müddet aldıdı manga. Tarihte ötken sulalılığa nezer salsak, yezi igiliki gülünüp, dikkalla emin tapkanda, dövlet birlik gelip, cemiyet muhum bulgan. Yezi igiliki haraplaşıp, Dikalla ensizlikti kalganda dövlet parçalanıp cemiyette davalguş bolgan. Yakınkı zamanın kelgende küçük dövletle tacavuz kılıp dövlet işki ensizlik ve taşki para kendiçilik tolup yezla çölderep halık kün keçürelmez halgı çüşüp kalgan idi. Partimiz kurulgandın ki Cungu inkılabidiki asasi meselenin dikalla meselesi ikelikin toluk tonup yetip Кән диқалланы бәхетке еріштүрішінің мойын бұрыш қылып, диқалланы сияси зұлым вә ұқтысады экспалатасиядың азат қылыш yolu да тұрышшалық көрсетті. Бүйік инқылап мәзгіліділа, yолдаш Маузудың, диқалла Джонго пролетариатының әң кән вә әң садық іштіпақтышы. Диқалла мәселесі Гомин инқылабыдекі мәркізі мәселе әдеп көрсеткен еді. 1936 yılı o Yen'en'de Amerikalık yazgıcı Sinvo bilen körüşkende kim dikkallarını kolu keltürelise şu Cungo'nu kolu keltüreleydi. Kim yer meselesini halkılalısa şu dikkallarını kolu keltüreleydi o diyen. Yeni demokratik inkılap mezgili de partimiz dikkallarını yitekleb, muştum zorlağı zarbi berip, yerlerini taksim kılıp, Mislisiz müşakkatli korallık küreşlerini ilip berip, milyonluğun dikallarının kat götürüp azatlıkı erişini işkaşurdi. Yeni Cungo kurulgan dinkin, partimiz dikallarını teşkillep, devletini kaydı tertip kisilip, işlep çıkırışını ravajlandırıp, cephalık izdendi. Islahat içi bitiştin boyan, partimiz dikallarına rehberlik kılıp, ıslahatını aldı bilen yezladı başlap, Yeza ijtimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, yezlanın umumüzlük terakkiyatı törötkü bulup, kiyim bütün korsak tohbolmaslık haltıdın umumüzlük hallık seviyeye yetiştek tarihi halkışını işkaşurdi. Partiye 18. kurultaydın boyan biz yezigiliki yeza dikkallan meselesini yakşı hal kılışını bütün partiye hizmeti de en muyum orungu koyuştu çıntırıp, Namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçını umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkıştaki belgi karakterli kuruluş kılıp, insaniyet tarihideki kölümü mislisizken, salmıkı en zor, nep yetidigan aile en köp bolgan namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıç cengini teşkillep, algı sılcıtıp, yezi kenitlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezgiliki yezlada tarihi muvaffakiyetlerini kolu keltürüşke. Tarihi özgürüşlerin hasıl kılışı türütkü bulduk. Yezgilik universal işlep çıkırış iktidarı çoğun bir baldak yukarı götürüldü. Açlık mahsulatı o da 6 yıl 1 trilyon 300 milyar cındın yukarı seviyede mokumlaştı. Dikallarının otturç kerimi 2010 yıldakinin bir hessedin köprek katlandı. Yezlada halık turmuşu roşen yakşılandı. Yezi kenitlerinin kıyafeti yepyeni tüskü kırdı. Namrat Ravila'da alem şumul özgürüş bulup, neçimin yıldın buyan Cunghuan milletini kıynap gelgen mutlak namratlık meselesini halkılışta tarihi muvaffakiyetle kolgu kilip,
umumüzlük hallıq cemiyet kurup çıkışka zor tökp koş oldu. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferini başlaşka puhta asas elindi. Bu neticile bütün partiye, bütün memleketinin ortak küreş kılgallıkının neticesi. Hem meylen cephalık tırışçalık görsetti. Yezi ilgiliki devletinin asası. Bunun da mümuyum iş yoktur. Yezi ilgilikini ravajlandırışkı ehmiyet veriş, devletinin mühim tedbiri. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, yezi ilgiliki devletinin asası. Asas puhtu bolsa, devlet tınış buludu. Biz yezi ilgiliki, yeza, dikkalla meselesige büyük tarık karışı bilen muamılı kılıçtı çın turuşumuz gerek. Yezi ilgiliki, yeza, dikkalla meselesini çonkur çüşengendala, partimiz, devletimiz, milletimizni tekimi obdan düşüneleyimiz. Şunu cezmen körüp yetiş gerek ki, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. Cunhua milletinin uluğ gölünüşünü emelge aşırışta en müşkül, en iğir vezipe yanıla yezlada. En ken, en çonkur asas yanıla yezlada. Gerçi yezgiliki yeza dikalla hizmeti de körnerlik neticilerini kolu keltürgen bolsak mı? Lekin yezi ilgilikinin asası yanılı müstehkememez. Şehir yezla, rayullarının terakiyat periki ve ahalının kırım taksimat periki yanıla bir kadar çoğun. Şehir yezlanın terakiyatı tampon bulmaslık, yezlanın terakiyatı yeterlik bulmaslık, yanıla cemiyetki asasız diyetinin merkezlik ifadesi. Hazırdan başlap 2035 yılı içe yine 3'lü 5 yıllık yirik plan mezgili kaldı. Şuna çın tutup herketki gelmesek bulmaydı. Yezgili ki yezlani zamani ulaştırışının 2035 yılı içe Muşi esirinin otturları içi bulgan nişan vezipelerini ilmi tehlil kılıp, çonkur tetkik kılıp, hukumunun mezmuni ve dairesini aydınlaştırıp, devletimizde yezgiliki, yezlani zamani ulaştırışının nişan vezipelerini ilmi otturgu koyuş gerek. Nöbette, oldu bilen 14. 5 yıl mezgilideki yezgiliki, yezlanın terakiyat yirik planını yakış düzüş gerek. Dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüştün karganda, yezi ilgilikinin asası haltını mukumlaştırış. Yezi ilgiliki, yeza, dikkalla hizmetideki asasımızın yakış saklaş, özgürüşki takabıl turuş, yeni vaziyet yarıştiki eğritko. Bizdek 1 milyar 200 milyon ahalısı ba çoğun devletki nispeten ikkanda, yezi ilgiliki, yeza, dikkalla meselesi yakışınışkı yüzlense, umumi vaziyette teşebbüskar orunda turalayımız. Nöbette, halkıra muhit kün sayın mürekkepleşip, mukumsızlık, iniksizlik kün sürü köpeği vatıdı. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi, ken ve çonkur təsir körüstü vatıdı. Hıtsatının dünya vilişi tətür ekimgı duş gelip, dünya davalguş, özgürüş mezgili girdi. Bunun karta biz tonuştu sägek bulup, uzak sozuladığan can tayarlıkını yakış kılışımız gerek. Ben öz işimizni yakış kılışımız gereklikini kayıt kayıt tekitlep geldim. Bunundaki intayin muyum bir vazipe, mevkani baştan ahırı özümüzgü koyup, yezgilik işlep çıkırışını yakış tutup, devlet içindeki işlep çıkırışını mukumlaştırış, teminleşki kapalı tıkılıştın ibaret, iniklik arkalık, taşkı muhitki iniksizlik takabül duruş. Xavp qatar ve xırsq taqabul turışda yezigilikinin muqumluqını saxlaplı qalmay, yana yezlanın mu muqumluqını saxlaşıqı doğru kelidu. İqtisadda davalğuş körülüplü qalsa, ən başta diqqan işligüçilə təsir quçuraydı. 2008-ci ili xalqıra pul mamilə krizis partılğanda 20 milyondan artıq diqqan işligüçi yurtı qaytdı. Bu yıl yeni taşıman öpki yalığı yokumunun zərbisi ve xalqara ixtisatının çekinişi təsirde 30 milyonu yıqın dekan işlik üçü bir mahal yurtu da turup kaldı. Yurtu kaytdı. Bundaq ehvalda ijtimai umumiyetinin mukum buluşu. Birer kalay mıqançılıq körülməslikideki muyum səbəb şu ki, dekallarının yurtu diyene yeri ve öyü ba. Kaytıp kesse terğudek yeri, yigüdek işi.
қылғыдәк іші ба. Қайтып кетмеген тәғдірдімі көңілі тоқтұруды. Социалистік заман ивілашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш бір ұзақ жәріян. Деққалла шәһәрді түгел елтіз тартып олғыча, ұланың езладыки тірікчілік yolunu алдырап үзуәтмәй, ұлаға шәргімі кірәләйдіған, езіғімі қайталайдыған имканият қалдырыш керек. Мәні бұ, Джонгоның шәһәр базарлаштырыш yolunu алғайдылеке. Шындақла, бізнің қауіп-қатар вә қырсық тақабыл тұрыштыки имканиетіміз вә алайды әузәлікіміз. Еңі тәрәқият әндісіні бәрпа қылыш, бізнің дүниави зор өзгірішкі тақабыл тұрыштыки стратегиялік тәдбіріміз. Шындақла, бізнің ішкі тәрәқият басқучыдыки өзгірішкі ұйғылышып, тәрәқиятның тәшәбүзкарлық оқуқыны егілішіміздіки әл құлғыш қадам. Стратегиялік асаси нұқтыны ішкі ихтияжын ашырышқы қойғанда, езлада нені ішланы қылғылы болыдыған ғайет зор имканият туғылыды. Нәт 100 миллион деққан мас қадамда ұмымызлік заманы вилішкі қадам қойса, ғайет зор стимал вә селінмі ихтияжын қозғы талайды. Шәр ез ұқтысадының айлынышы, ішкі чон айлынышының зөрір мәзмөне. Шындақла, ішкі ташқи қош айлыныштыки ниспет мұнасивитінің сағламлықыға әқиқи капалетті қылыштыки ашқұшлық амил. Бүтін партия әдікілі еңі тәрәқият басқұшыда езігіліки, еза, деққалла қызметін яқшы ішләшінің мойымлықи вә тәхірсізлікін толықтынып, езігіліки, еза, деққалла мәсілісіні обдан әл қылышны бүтін партия қызметі дә әң мойым орынғы қойышты чың тұрып, бүтін партия, бүтін жәмиетнің күчіні шықсіліп, езі кәнітләні гүлләндіріш күтірітгі болып, езі егілікінің юқыр сүпәтлік, юқыр өнімлік болышы, езі кәнітләнің яшашқа вә ішләшкі бап келедіған болышы, деққалланың бай-бай ашат болышыны ілгірі сүріш керек. Радио аңғучы достар. Төвәнде басшы Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 5 айының 28 күні Джонгу Пәлі Академиясының 20 қытымлық академик лайығыны, Джонгу Инженерлік Академиясының 15 қытымлық академик лайығыны вә Джонгу Пән Техника Жәмиетінің мемлекетлік 10 құрылтайды қылған пән техникада юқыр сәвиеде өзігі тайныш, өзіні құдірет таптырышыны тірішіп ішқа ашырыш керек намлық сөзінің бір қысымыны аңлытымыз.

Gaming programımız müşer dayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

кичкене өлгене тәрбиелеп аткан вакытты койдып дигән. Бичара аялым өзен сакаймаймын дип карагашка, бу киселнең соңмаң җүк булып келиштен әнсәрәп, мендән аҗырыш аркылы азапны өзиге элеп килеп, мине бәхеткә эриштермәкче булып дигән. Мен аның бу азаплык таллышы һәм бу таллышның аркасында күчлек мәхәббәттән кылчы хәбәрсез халда аныңдан нәфрәтләнеп кептем. Demek, ben ayalımın çoğunkur sövgüsüge karızlar boğan idim. Aş günlerde sizden vazgeçini bedel kıldığın tallaş aldı da kançilik fıçılanğalıqımdan siz xabersiz. Ama çoğun yes kalalaysız. Ben ahir karar çıkadım. Yurtka berip ayalımdan kaydı toyxeti aldım. Hem onu kaydırıp geldim. Ben çın muhabbetim bilen onun sövgüsüge cevap kaydırışka tırıştım. Onun yeniden bir gün bu ayrılmadım. Bu ceryanda her işkimiz sövgü üçün bedel töleşinin ne kadar kımmetli ikenlikini, onunın kildiğin huzurunun tanıdaksız ikenlikini çoğunkur yes kıldım. Muhabbet, barçı kesellikinin, peşkenlikinin davasıdır diyen gep rastgen. Bana bir yarım yıllık sistemlik davalın işine deyse de, ayalımdaki rakı hücayları bütünle yok olup, ayalım sakayıp kaldı. Ben hem kızım üçün ailemizni qaytadan yuritdi. Har qitim ayolimni qayta tekshirishga elib bog'inimda tekshirish natijasi olib cheksiz xoshallik chunamiz. Hayot bilan mamatlikka chetilgan qayg'u va shodlikning turmushdagi odatdagi qayg'u va shodliklarga silishtirganda qanchalik vazni baliqini siz tushunasiz. Doktorlar buni mo'jiza deyishdi. Shundoq, bu dal muhabbat yaratgan mo'jiza.

0: 10 saat tazlaydı. 400 yıldan artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asarayış işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
1: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağğan sırı mihrim düşüp kaldı.
2: Aça, bugün hava ısık. Kırcıttım su istiyelim.
3: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asarayış işçilerine ihtiram.
0: Ana, çapa çektiniz.
4: Qadirlik dostlar, dengizdeki igiz binadek taş egme ishik, çoğun daraq qatarlıqlarını öz közünüzle körüp baqqanmısız? Tinch okeandaki Galapagos taqım arıl atrapıda egme ishik şekildeki bir tabii tağ jinisi bar bolup, atrapıdaki su rayonundan daim kartina, kitisman lahan qatarlıq ayvallar ötür. Angliyalik biolog Charles Darwin ayni çağda şu jay atrapıda tadqiqat ilip bargan bolğaşqa, o Darwin egme ishiki dep atalğan. Uzun mezgil şamal, dolkun, yağmurunun ıpırtışığa uçurğalıqtın Darwin egme ishikinin üstüdeki tağ jinisleri 2021 yılı denizge örülüp düşken. Taqat on sol tarafıdaki ishkital taş törüklü saqlanıp kalgan. Kişiler Darwin ve onun tedrici terakket nazaresige bolgan örmetini bildiriş üçün kep kalgan taş törüklerge tedrici terakket törüki dep nam bergen. Deniz okeandaki marjan taşları bolsa, marjan kurtları acırtıp çıkargan kalitsi terkiplik maddalarının uzak müddet toplanıştı nasıl bolgan, Avustralya çoğun kal'a kada taşları dünyadaki en çoğun marjan kada taşları bulup, netçimen hıl deniz okeancalıkları bu yerde yaşaydı. O, intayın mühim ekologiyelik sistemi hesaplanıdı. Marjan kurtlarının tenedeki onun bilen birli yaşaydıgan yüzüller, fotosintez rolu arkalık onlarını energiye bilen təminleydi. Şundakla onlarının rengi mi uçuk buludu. Eğer birli yaşaydıgan yüzüller ölse, marjan kurtlar mı ozuqluk bilen təminleştin məhrum kalıdı. Bu vaxtda marjanlar akırıdı. Bu ceryan akırış təpatılıdı. Ötken neçi 10 yılda deniz suyunun bulğunışı ve temperaturunun örülüşü sebebidin çoğun kal'a xadı taşları 6 kitim kent külemde akırışını baştan keçirdi. Gerçi bazı marjalar akırgan dinkin əsliğe kilalısı mı, ama akırışının təsirge uçurgan marjan kurutlarının köpeği şıxtadari zor derecede tövalliydi. Yakın kıyılardan bu yan akırış vakaları barğasırı köpeyip, bu caydaki deniz okyancalıqları bağıtısı intayın xatarlık əkvalda kaldı.
3: Ahmet Pişik, doktor xanığı beripla mertleşip getdi.
5: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketidi, qandaq qilsiz?
6: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Mana jon lozimda.
3: Samat Jayil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
7: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
8: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
3: Doktorxonaga yetishdan keyin bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
9: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
10: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürür delemse.
9: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
3: Hizmet, turmuş helakçilik tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.
4: Qadirlik dostlar, ilmi bo'lgan ozuqli qabul qilish yashanganlarning sog'lomligiga kapolatli qilishning ultishi bo'lib, yashanganlarning organizmining iqtidorini saqlab qilishiga, umrini uzartishiga, har xil yashanganlarda doim ko'riladigan kasalliklarning oldini olishiga yordam beradi. Yoshning cho'ngishiga agishib, badandagi har qaysi a'zolarda tadrijiy chekinish xarakterlik o'zgarish yuz berib, qayrishmo shuning agishib keladi. Yaşanğanlarının azim kılış, kubul kılış iktidari tüvelleş qatarlıq sahiplar tüpeylidin, zörür uzuqlıq madlarga bolğan ihtiyacı texim yoqır boludu. Tədqiqatlarda məlum bolışça, elimizdeki yaşanğanlarının beliş iktidarının tosqulluğu uçurşi, köpkül uzuqlıq madlarının kəmçil bolışı bilən zeyş münasiyyatlıkken. Elmi dəlilə şarqılıq, muvapıq uzuqlunuş, uzuqlıqını tampınlaştırış, adam bədəninin immunitet iktidarını yoqır kötürüş, qeyrişini keçiktürüş, ömürünü uzartıştiki mühim tədbirlərinin birişken. Birinci axsıl. Aksıl yaşanğanlarına nispeten intayın mühim bulup, her günü beden yığırlığı boyunca her kilogramda 1 gramdan 1,2 gram gıcı təminlendi. Bu, umumi energiyanın təxminen 14%'ni yığılaydı. Məsələn, boyu 1 metr 70 santimetr kildiğen yaşanğanlar adetde her günü az digende 65 gram aksılığı ihtiyaclıq buludu. Gündelik yemek işmekte əlavsübətlik aksıl, yani toxu, ördək, bilik, tuxum, süt ve purçaq türdeki məhsulatlarını qubul qılışqa alaydı diqqət qilish kerek. İkincisi, yağ. Yağının qobul qılınış miqdarı ümumi energiyanın 20-30%-ni egilis muvafiq boludu. Yakka toyunmagan yağ kislatası və köp toyunmagan yağ kislatasının qobul qılınışığı kapalatlı qılış kerek.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu etiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik. Xizmətim normdan eşib gedib tüyüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Төт адам өз ара ұрышып, үш адам ярланғандың кейін, ұқуқы чықылғычыны конкрет айрыш тәс болды. Үрімчі шәхірі Мидон районыдегі шықи тижаратчы қеридарларының автомобіліні вақытлық тоқтытышы сәвәптік тақалышып қалған. Арқыдылла жидәл ұлғыйып, көп адам өз ара ұрышып, үш адам ярланған. Бұныңдың келіп чыққан мажыра дейл осы да жауапкарлық қандақ айрылыды. 2024 yılı 7. ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rampiza Lampong Serikkaş dükkanı açılan Çin familik yolunun karşı tərəfindəki şu familiknin yaymısıdaki xeridarının avtomobilini yolunu iyiləb toxtatqanlıqdan könlüdə narazı bolğan. Şunun bilən aldıq verib şu familik bilən münazirləşkən. Keyin ikisi soquşub getkən. Nəx meydandakı amma aldıq verib nəsihat qılıb tosğandan keyin toqunuş bisiqqan. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berib, şu familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolgan. Yaqa sıqışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, şu familiknin xotini Zhao familik ilgir keyin bolup aldığı berib tartışqan. Eng axırda töteylen irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, urışıp ketken. Kungan organının bahalışı da, Çin familik, Şu familik, Zhao familik üçeylen birdek yengil zahimlengen de bekitilgen. Tokunuş yüz bergen künnün ətisi Zhao familik, yüz kısmı üstünki biliki, yotisi ağırıp doktorxana berip ambulatoriyede davalanıp, davalanış xaraciti üçün 246 yuan çıkım kılgan. Doktor 3 gün dəmelişini tapılıgan, keyin zahmisi eğirlişip, Zhao familik yenə balnısta yetip davalanıp, Baş kısmı, yüz kısmı, put kollarının yumuşak dokunmaları zahimlengen de diagnoz koyulgan. Şunun bilen bile öpküsünün on taraf üstünki kanıtının yallıqlanganlıqı inihlangan. Bununla 2081 yuan çıkım kılgan. Doktor bir hafta dəmelişini tapılıgan. Ambulatoriyadaki dəmeliş vaxtını koşkanda, Zhao familik cəmi 11 gün iştin kalgan. Cəmi 2327 yuan davalanış xıracıtı çıkım kılgan. İşdən keyin Təvəlik rayonundakı saxçıxananın xalq saxçıları 4 əlaqədardan ayrım-ayrım sürüşdürgən. Hər qaysı tərəflərinin bayanı nəq meydandakı qalaymıqan halətini dəlilləgən. Onun üstəgə Zhao familiknin yarlanış əhvalını kimdən kəltürüb çıxarğanlığını bekitkili bolmağan. 2025-ci yili 6-cı ayda Zhao familik, Çin familik, Liu familik üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, şikayətlərini qatnaş xaraciti, işdən qılış haqqı qatarlıqlar bolub, cəmi 6 milyon yandan artıq tölən verişə hökm qılıb verişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xətərlik qılmışqı kırdı. Көп адам бірлі вақытта башқыларынан жисмани бейхатерлікіге хайып еткізудіған қылмышны садыр қылған. Бекен Zhao familikнің зәхімленішіні бейваста кәлдіріп чықарған ұқуқы чықылғычыны бекіткелі болмайды. Жұңхағалық Жұмұриетінің әқтіліп қанун дәсторының 1170-ci маддасы да мұндақ бәлгіленген. Башқыларынан жисмани бейхатерлікі, малмүлік бейхатерлікіге хайып етедіған әркетін қылған, ішкеден артық адамдың бірі, яке бірнәдісінің әркеті башқыларға зиян салғанда, ұқуқы чықылғычыны конкрет бекіткіл болса, ұқуқы чықылғычы жауапкарлықны үстіге алыды. Hukuki çıkılgıcını konkret bir kitkili bulmasa, hareket ilgileri çatma cevapkarlıqını üstüge alıdı. Şunun bilen bile, Ali Xalık Sot Məhkimisinin cismani ziyan tölem dilolarını sot kılışta, kanunun tətbiqlaşqa ait bəzi məsələr toğırsıdaki izahatının 2-ci maddısı da mundaq bəlgilengen. Tölem hukuk ilgisi hukukka ortak çıkılgıcılarının bir kısmı üstüden dəva kılsa, Xalık Sot Məhkimisi hukukka ortak çıkılgan başkalarını ortak cevapkar kılıp koşu kerek. Tölem hukuk ilgisi dəva ceryanı da hukuka ortak çıkılgıcılarının bir kısmı üstüdeki dəva təlif edin vazgeçse, hukuka ortak çıkılgan başka kişiler dəva təlif edin vazgeçilgen cevapkar üstüge ilişki tigişlik tölem ülüşü de çatma cevapkarlıqını üstüge almaydı. Cevapkarlıq dairesini bir kitiş təsb olsa, hukuka ortak çıkılgan her kaysı kişiler oxşas cevapkarlıqını üstüge alıdı dəb qiyasən hüküm kılanıdı. Bu diloda sot kılış əhvali həm sürüş

0: Bizni xushallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindo.
2: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta bir oldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
3: Min tallam, mini. Sikot işçilerle test kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
4: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırmız. Öpkemiz ne işçiden kakudu.
3: Mukapat poli tarıktılgan aman, kayrız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüldü.
0: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
3: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, Emine kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız buludu. Kariz bilen kariz kaytırışını tohtutup, karizinizi retlep, kariz kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setival alaydıgan emili küçüğünüz bulsun, setival işini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?
6: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。8年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川、云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南直抵中南半岛东部沿海。秦汉时期，除中原王朝外，还有多个边疆政权并立，诸多族群迁徙交融，继续开拓中华民族生存发展的广阔空间。前209年，匈奴冒顿单于统一北方草原各部落，形成以蒙古高原为中心的强大游牧政权。匈奴以东，东胡支系的鲜卑、乌桓等以大兴安岭为中心繁衍生息。

Bir adam çoğun yolda tez ütüşüvatkan avtomobille arsı da avtomobil heydep kedi vatattı. Kızılçırak kekende üstü beş topuçan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun. Tağa gül alamsız dep sordu. Bu beş fiyan pulunu emdili berip duruşuğa yeşilçırak yenip keynedeki maşinala oldırtıp signal belgeli turdu. Kaysi rengdikisi bosu bolayı vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bule tiz bule. Balış uçakta rahmetsizge efendi. Dedi edep bile. Yelik kişi azırak mangandinkin balığı kıgan kopallığının hizirlik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip keçirim sordu. Yeniden beşven çıkırıp onunla özü yakış göğen Adem'ge bir tal gül soğuk kılışını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytıp berip avtomobilini kozguvedi, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraz daha hepileşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kalmakallıkını yızgıldı. O neme kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil geldi. Bir bala bana 10 yuan verip sizge yardım kılışımını eğitti dedi şoför kapinkiden düşüp. O yana ma bagakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bagakçını eğitip bu bir tal gülge vekillik kılıdu dep yazılgan hatını gördü. Demek köngülde oylaganlarını zar kılalaydıgan hem de hatalıkını tüzüşkü cüret kılalaydıgan ademle hakiki akıl egilirdir. Bundak ademlerinin samimiyeti aman cevap gerişeleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Ken ketken zimin kuyaş nuru bilen ılısa kişinin kalbi mihri muhabbet bilen ılıktır. Siz birge ılık kalbinizde atakısınız, sizden başkalağı kıgan yakşılıklarınız әсіліп қайтыды. Әқиқи мән ағы тойынған яқшылық, мәйлі кіч-кіш болсын, вәяке чоң іш болсын, оң еңілі сіздің чоң құр мекрі мұхаббетіңіз білән жұғырылған ұллық қалбыңыздыр. Шоң ашқы дейміз, бұ дүния мекрі мұхаббет, яқшылық, миннеттарлық білән күзел. Бұ дәмдіріміз мұхаббетлік күйлі білән, техімі

Qadirlik dostlar, Goyan yaqında bilim mülk hüququnu qoğdash və onundan faydalanishning 15-ci 5 yillik yirik planını tarqatdi. Yirik planda Jungochi alaydiki ige, dunyavi səviyigi ige bilim mülk hüququi küçlük dövlti qurish nishani bekitilib, umumyuzlik yenglik yartishini qollaydigan bilim mülk hüququnu qoğdash muhitini davamlik alalashturish, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surdigan bilim mülk hüququdan faydalanish unumini zo'r kuch bilan o'stirish, yuqori unumlik idora qilishni olg'a siljitadigan bilim mulk huquqini universal boshqaruv sistemasini uzluksiz mukammallashtirish, yuqori saviyalik sirtqi ijivitishga mulozamat qiladigan bilim mulk huquqi xalqaro hamkorlik yangi andisini faol barpo qilish qatorliq to'rt jihatki nuqtalik vazifalar o'rinlashtirildi. Strategiyalik gullanma kasblarining bilim mulk huquqini qo'g'dash qurilishi, bilim mulk huquqi bilan sun'iy aql qo'sh yo'nalishlik quvvat berish qurilishi, bilim mulk huquqi mulozamat rayoni taraqqiyot qurilishi, bir belbağ, bir yol, bilim mülk hüquqi yuqori sifatli hamkorlik qurilishi qatorliq 12 maxsus tur qurilishi tasdiqlandi.

0: Qadirlik dostlar, turlik köz kesalliklarining qaysi amillar keltirib chiqaradi? Muxbirimiz Gulri Surat bu vaqtda xabar berdi.
1: Köz kesallikleri ambulatoriyasira daim bimarla köz ağırqi sebebiden kelip kesel körüstüdü. Meselen, közünü ziyade şiltiş, tüneş, karangu öyde kitap görüş, katarlıq sebeple köz kısmı ağırış, kurgaklaşış, iç, ağırış, katarlıqlarını keltirip çıkırdı. Yani bazı bimarla roşen payda kılgıcı sebep olması mı közünün ağırgalıqını iskilip doktoruğu köründü. Ondaqta köz kesallikleri ambulatoriyasira en köp uçuraydıgan köz ağırqını sadı kaysa amınla keltirip çıkargan, Qaysı xil ahvalda vaqtida doktorxonaga ko'rinishimiz kerak? Tövende köz ağırqını keltirip çıkırdıgan, en köp uçuraydıgan sebeple üstü toxtalımız. Köz çarçaş. Közünü ziyade şiltişten kelip çıkan köz çarçaş, turmuşta köz ağırqını keltirip çıkırdıgan, daim körüldüğün sebep. Közünü ziyade şiltiş asalla köz kısmıdaki nerva ve toqulmalarının çarçışını keltirip çıkırdı. Hem de elektrolik mahsulotlarni uzak vaqt işletkende közünü yumup içiş çastotimiz tövallaydı. Bundaq bolganda közde texmasan qurgaqlaşış ve ağırış alametleri peyda buldu. Eğer uzak vaqt hizmet qilish ve ögünüşke doğru gelse, bir cüp közünü muvapiq aram aldırğızış kerek. Yiraqqa nazar salsa, közünü yumup aram alsa mı boludu? Ya ki köz asraş gimnastikisi oynap, köz muskullarını tansısı mı boludu? Közünü muvapiq boşitip bergende, közünü ziyade işiltiş meselesini önümlik pesaytkili boludu. Köz kısmıdaki bel bağısıman kapartma. Bəlbağsıman kapartma, soç içki, bəlbağsıman kapartma virusu keltürüp çıxırılan bir xil ciddi xarakterlik yoqumluq teri kesili. Köz kısmıdaki bəlbağsıman kapartma adetta üçlük nerva idar kıldığan köz kapriki terisi rayonda köyüz sezimi payda buluş ya ki nerva ağırışta işbağlandı. Köz kızırış, yorukluqtan korkuş, yaşı kış qatarlıq köz kesellik alametleri koşulup geledi. Şuna bilen bir vaqtta yenik derecede mağdursuzlanış, tövən qızıtma qatarlıq bütün bədən alametleri körüldü. Qısmen limfa tügini işşiydi və basqanda ağrıydı. Kesellik cereyanının ilgirlişi əgişib, teridə toplaşıp qalğan su kapartma çıxıdı. Emoniyet küçü nisbətən tövən kişilər topağı qarda yoqumluq xarakterge ige. Qısmen və bədəndiki viruslağa karşı doğru bilen davalış asas qılandı. Ağırıq toxtış doğruları arqılıq ağırıq pəsaytış qoşumçı qılandı. Onundan başqa, bədən çeniqdiriş, ozuqlıqnın tamponlaşdırış, orqanizmnin immunit gücünü aşırış, bəlbağsıman kapartmanın aldın elişdə rol oynayalaydı. Köz qurğaqlaşış kesili, yan telefon, televizor, hava tanşıqış qatarlıq məhsatlarının turmuşda umumlaşışıqı əgişib, köz qurğaqlaşış kesiliyi girdiler bulduğalla barğan seri köpüyü atıdı. Bu kesalma barğan seri yaşlı şıqı başıldı. Köz almasının sırtqı yüzdeki su tərkibi yeterlik bulmasa, köz kısmı da içişip, sancılıp ağırış ya ki xayri maddi sezimi payda buludu. Şunumdan bir vaqtta yaş iqiş, yoruqluqtun korkuş, nərslərini qova görüş, qatarlıq alametlərini keltürüp çıxırışı mümkün. Temperatura tövən ya ki şamal küçlük bulgan sırtqı muhitta bu kesellik alametlərini texim asan keltürüp çıxırdı. Kündülük turmuşta köktat, meyve çevlərini köprək istimal qiliş. Öy işçilə hava tanşıqışını aşqanda nəmlik aşırğışını mu içip, muhit nemlikini aşırış gerek. Elektronluk ekranı karganda amal bar vaqtini 40 minut işleri kontrol kılış gerek. Köz kurgaqlaşış alametleri bir kadar eğir bulan ahvalga karda süni köz işi suyuqlıqını muhabıq şiltip kesellik alametlerini pesaysi boludu. Onun başka közge ısıq ötküzüş köz kurgaqlaşışka alaqıdar kesellik alametlerini pesaytişki paydalıq. Biriktirgici perde yallığı. Biriktirgici perde yallığı Közdeki biriktirgici perde yokunluş ya ki gıdıklınıştın gelip çıkan yallığını körüstüdü. Kesellik mikrobi, bakteriya, virus ya ki zemburuk boludu. Biriktirgici perde yallığı keltürüp çıkargan köz ağırkıda adette yine köz kızırış, yaş iqiş, acıralmıla köpeyiş, köz kıçışış katarlık alametle koşulup geledu. Bazı biriktirgici perde yallığını davalımısı mı özlüğünün sakayıp gedudu. Ama köpünce ahvalda münasip doğru ya ki köz doğrusu bilen davalaşkı doğru geledu. Bakteriyalik ya ki virusluk biriktirgici perde yallığı belgelik yokumluk bulup turmuşta kol bilen közünü ovlaştığın sakınışkı dikkat kılış gerek. Kolunuzunu yuyup durun, löngi katarlık köz bile uçuruşulan buyumlarını ayırıp gireleşme yokumluştığın sakınış gerek. Yenasku. Yenasku köz kapıqı ya ki biriktirgici perdede ösüp çıkan kızılranlık küçük monek. Bu bir xil yallı karakterli kesellik özgürüşü bulup ağırış alametlerini keltürüp çıkargandın sırt yana bimarının köz atrapıda roşan kızırıp işiş payda kalıdı. Yenasku'a takap

Qadirlik dostlar, şeker may aralaşmasının salamatlıqı boğan ziyinini biləmsiz. Tövendi bu vaxtki xavrim diqtanlarda boludu. Sırtı çürük, içi yumuşak, rengi seyrik, pıltı koymak kazandı mezelik bırak çıkırdı. Onunla pırçak sütü koşulsa, nurgun kişilerin naşlıqıdı kembos bulmaydıgan mezlik tam gaylındı. Yaşlar yaxşı gördüğün berengi yapıraqtısını zerikendi ise karas kurus kılıp, hem çürük hem temlik boludu. Kiçik dostlar yaxşı gördüğün tatlıq dürüm tortini bir çişlisiyle mezlik təmi itildi kaldıgan dursa, bunu kim uğrat kılalısın? Karbon su birikmeleri ve maydın ibaret bu iki xil tam sezgüsünün qozğaydığan nazu nimet hem adam taqabıl turanmaydığan eziq turuş hesaplandı. Bırak, karmaqı ziyansız göründüğün bu esil tamlağa ameliyette sağlamlıqının zeyni yoşurungan. Nurgun kişiler şeker may arlaşmasını adi halda tərkibide köp miktarda şeker ve may boğan yemeklik de

0: ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالىنى ھېس قىلىشى ئاستىلاپ، ئەڭ ياخشى ئارىلىشىش پۇرسىتىنى قولدىن بېرىپ قويىدۇ. دەل مۇشۇنداق بولغاچقا، پروفېسسور ۋاڭ فاڭ قايتا-قايتا تەكىتلەپ مۇنداق دەيدۇ. ھەرىكەت جەريانىدا ئەگەر داۋاملىق چارچاش، ماغدۇرسىزلىنىش، سوغۇق تەرلەش، كۆكرەك قىسمى سىقىلىپ ئاغرىش، بىئارام بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلسە، ھەرىكەت رىتىمىنى دەرھال ئاستىلىتىپ ياكى ھەرىكەتنى توختىتىپ، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈپ، ئالاقىدار تەكشۈرۈشلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. بۇ يامان سۈپەتلىك يۈرەك قان تومۇر ھادىسىلىرىدىن ساقلىنىشنىڭ ئاچقۇچى. ئۇ ئالاھىدە تولۇقلاپ مۇنداق دېدى: 35 yaşdan yuqori kişilər topuda yüz bərgən hərəkət xarakterlik tuyuqsuz ölümnün mutlaq köp qismi tatsiman artriya bot qisman qitishqan dağ parçaları şəkilləniş, tatsiman tumor tarayış bilən ziş münasibətlik. Əgər yuqorda etilgən tatsiman tumor kisəllik özgərişi mövcud bolsa, yuqori sıcılıqdiki hərəkət məşqi ilib beriş təvsiyə qılınmaydı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın Viktori Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Nuzgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan, həm də diqqətlə stansiyamızın başqa proqramları da bulsun.

0: turmushini kapalatlandirish qatorliq sovrinlarni ko'rdi. Chen Xiaojiang sog'lomlik, yashanganda kutinish, mulozimat kapalati va bexatarlik boshqurish saviyasini haqiqiy o'stirib, har bir yashangan kishining holidan ko'ngil qo'yib yaxshi xabar elib, yashanganlarni kutinalaydigan, yo'laksiz qolmaydigan, xushal o'talaydigan, xotirjam yashayolaydigan sharoitga ega qilish kerak deb topiladi. Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonlik xalq ishlari nazarida xalq ishlari mulozimat markazi subsidiya qurilishi, yurishtirish, rivojlantirish qatorli xizmatlarni egalladi. Söhbət jarayonida Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonning xalq ishlari xizmati dokladini angladi. Avtonom rayonlik xalq ishlari nazarati rahbarlik bansining a'zolari va avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar qatorliklar bilan fikr almashtirdi. Chen Xiaojiang munolarni ta'kidladi. Umumiy manfaatdor erishchan yashanganda kutinish mulozimat sistemasi barpo qilib, yashanganda kutinish mulozimat sistemasi, ijtimoiy kapolat sistemasi, sog'lomlik teriki sistemasi qurilishini bir tutash planlab olg'a surib, shahar yezlarni qoplagan yashanganda kutinish mulozimat to'rini mukammallashtirib, yashanganda kutinish mulozimati ta'minotini beyetib, yashanganda kutinish mulozimati islohotini cho'nqirlashtirib, yashanganda kutinish mulozimatining sig'imini kengaytirish, sifatini o'stirish, unumini oshirishni ilgari surib, oqboshlar iqtisodini faol taraqqiy qildirib, ota-onaga vafodor bo'lib, yashanganlarni hurmatlaydigan jamiyat kayfiyatini zo'r kuch bilan yaratish. Ijtimoiy qutqizish, yordam berish, yo'lashni yanimo kuchaytirib, qatlamga, turga ayrilgan ijtimoiy qutqizish, yordam berish tizimini takomillashtirib, tuvan kirimlik nopus, qiyinchiligi bor kishilar topi qatorliklarni jonliq kuzatishni kuchaytirib, qutqizish, yordam berish, yo'lashni vaqtida dal joyda qanot yaydirib, qutqizish, yordam berish kapolat o'lchimini chomining yetishcha madorga qarab ish ko'rib bekitib, qutqizish, yordam berish mablag'ini qararlida to'liq tarqitib, xalq turmushi tuvan chekini puxta haqiqiy kapolatlantirish. Ijtimoiy farovonlik saviyasini o'stirib, farovonlik apparatlarini a'lolashtirib, sifatini o'stirish va yangilik yaratib, tipini o'zgartirib taraqqiy qildirishga turtki bo'lib, bolalar farovonligi kapolatini yanimo kuchaytirib, asosiy turmush, ma'rif, bexatarlik, qonunda belgilangan homiylik mas'uliyati qatorliq kapolat tizimini takomillashtirib, meyiblar farovonligi tizimini mukammallashtirib, g'amxo'rlik mulozimati, huquq manfaatni kapolatlantirish xizmatini jon dil bilan yaxshi ishlab, ularning qiyinchiligini barcha chora amallar bilan hal qilish. Ijtimoiy ishlar mulozimatini a'lolashtirib, raqamlik xalq ishlari qurilishini cho'nqur olg'a surib, asosiy qatlamning xalq ishlari mulozimati iqtidorini oshirib, o'ylanishni boshqurish mulozimatini kuchaytirib va yaxshilab, dabni ishlarni qonun bo'yicha idora qilish saviyasini o'stirib, xalq turmushidagi amaliy ish, yaxshi ishlarni kuchab, yaxshi bejirib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini kuchaytirish. Jamiyatni idora qilishni sijil kuchaytirib, ma'muriy rayonlarni ayirish xizmatini ehtiyotchanlik bilan yaxshi ishlab, ijtimoiy tashkilotlarni qiliplashtirish qurilishini cho'nqirlashtirib, turlik ijtimoiy tashkilotlarni jamiyatni idora qilishga faol qatnashishga yetaklab, ommaviy farovonlik xayriyat ishlarini taraqqiy qildirib, xayriyat sohasini nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotga texmo yaxshi mulozimat qilish. Partiyaning xalq ishlari xizmatiga bo'lgan umum yuzlik rahbarligini kuchaytirib, partiyaning siyosiy qurilishini yanimo kuchaytirib, xalq ishlari tizimidagi rahbarlik tanzisi va kadrlar qo'shinini kuchliq qilib qurib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib, partiyaning umum yuzlik qattiq idora qilishini uzoqcha bo'shashmay olg'a surib, xalq ishlari sohasidagi xavf xatar yo'shirin xavfning unumlik oldini elib va uni tugatib, Xinjiang xalq ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli kapolatga ega qilish kerak. Qadin Kabin, Wang Lin, Muqiyat Jar Muqamat munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
1: Endi stansimiz muxbirlari Gavman Xuy, Hamid Abdurrahim, Tang Shuechan, Gulbahor Tursin yozgan Iqin suv cho'llikni oziqlantirdi. Üç evlat bir diyette bostallık berpa kıldığı mavzuluk yürüyüş haberinin ekin su bilen halık turmuşu yeni menzirisi sızıp çıkıldı diyen ahırkı kısmını anlatımız. Çıra nayesi damıkı yeza, gül terigan kentideki tutaş ketken çılan zarlıkta yüp yumalak tok çılalla şaklağılık dolgan bulup kişini kuşal kılattı. Terikçilik çoğun ailesi Abdüveli Memtim'in 75'deki su kılaparını açkan edik. Şıldırlap ekavatkan su derhal su bölgüç çürgüsünü boylap temitip soğuruş lankısığa delcaydı ekip görüp çılan derhinin yıl tızıgıcı yetküzüldü. Abdüveli Memtim'in kuşal aldı mundak dedi. Çılan derhi soğuk hangaçka mol usul alalıdık. Dadamdan anlaşımca men tehi tuğulmağanda su bek kemçil bolgaçka çılan yamakını yakşı östürelmeydik entuk. Su bolmasa süpet usul aşmaydı. Keyin cengi var östünge su başlandı. Hazır çılan yanak östürüşte su kençil bolmağaçka süpütü mü yakşı, usul mu aştı, kremimiz mi köpeydi. Hazır mın moğa yakın yerim ba. 1990 yılı 9. ayda cengi var östünge bütün lineye boyunca su başlandı. Nur deryasının mol su menbesi östanın beşi de tarkaklaştırıp tenşeş tezgilleş arkalık 86,13 kilometre kilidigan asasi gol östanını boylap töven ekinığı üzüksüz aktı. Çıra nayasidik asaslık gol ekin buluş süpütü bilen Nur deryası koylun tegedeki karmuzlanın erigen suyudun şekillengen. Bütün yıllık su miktarının 77% 6. aydın 8. aygıcı bolgan vaqtkı merkezleşken bolgaçka pesil taksimati eğir derecede tamponsuz edi. Nur deryasının ert yazlık kurgakçılık yazlık helkün küzde su kemçil, kışta kurup ketiştek mın yıllardan bu yan davamlı şip kelgen surayı kıyınçılıkı yanına şu cayının yezi ilgilik terakatını çekilip kelgen bulup suğuruş rayrının tabiyetke taynıp terikçilik kılıştek pasif vaziyeti tehi yıltızıdın özgertilmi genedi. Su baylıkını mehkem ilgili gendela andın bostallıktan kelgüsünü çın tutkulu buludu. Çıra halkı Nur deryasının suyunu hakiki canlandırış, bir östanın ekin suyunu hakiki türde tört pesilde daim ekip durduğun hatırcam suğu aylandırış üçün yeni nöbetlik su tezgilleş musabısıgı kadem koydu. 2000 yılı 3. ayda Çıra Galibiyet Su Ambarının davamlaşma kuruluşu da iş başlandı. Sığımı 9,800,000 kubmetre kilidigan soğuruşka işiltilidigan bu tüzlanlık su ambiri 2003 yılı pütüp su saklanıp cengivar östüğünün su tartılıp getiş mezgiledeki su menbesinin tenşeş saklaş kıyın buluş meselesi üzül kesil hel kılındı. 2014 yılı Nur Suçılık Tügünü kuruluşunun destekli layihesi Atınım Rayı'nın tasdiki cevabıya erişti. 4 yıllık yirik plan kuruluşu arkalık 2019 yılı umumi selinmesi 1,100,000,000 yerlik bu tezgilleş karakterlik suçuluk kuruluşu bütüp işe kiriştirildi. Suğuruş şehir yezlani su bilen teminleş, top tarıkıtış bir gevdileşken suçuluk tügini koylun teği etkide kat götürüp çırak halkını 1000 yıllardın buyan kıynap kilovatkan su kemçil buluş kıyınçılığı ahır halkılındı. Şincan Tarım Deryası Ekin Rayonu Nur Suçılık Tügünü Kuruluşunu Başkuruş İdarısının Kanuni Vekili Van Mey Muhbirgı Mundak dedi. Bu kuruluş bütkendinkin her yılı Çıra Nayas'ın Gulakma Bazırı, Damıkı Yezisi, Cümlüdün Nur Yezisi, yani Bingtön 14. Şiyesi 1. Çaruculuk Meydanı'nı soğuruşu işiltilidigan 145,000,000 kubmetre su bilen teminlep kilovatımız. Bu kuruluş yine Çıra Nayası'nın şehir yezlerdeki işçidigan suyunun 1. derecelik su menbesi bolgaçka suni elektrik stansısı arkalık Çıra Nayası'nın şehir yezlerini su bilen teminleydigan baş su zavıtıgı başlap Çıra Nayası'nın töven ekanideki tüzlen rayındaki tört yezi bazar yine nahiye şehir rayırıdaki ammının biqatar su işiltiş meselesini üzül kesil hel kıldık. Östen çepip su başlaştın, tosma yasap su tenşeşkice, çıra halkının soğuğu bolgan iştiyakı ezeldin, birdemlik kızgış bolmazdın, belki kalıkı oyulup, evlat mı evlat davamlaştırıp kelgen, çin duruş etkadi. Çıra Nayelik Suçuluk İdarisi Partiya Grupsu'nun ezası, idarenin muavin başlığı Ali Mettohti, yurtudaki suçuluk iş oranında top doğru 30 yıl hizmet kıldı. O, toluk otturu mektepteki çeğimde, tağam daim bana cengi var östüğünü çepiş ceryanı da bulgan işlerini sözle bir etti. İlk aylarını köp anlı kaçkan, yurtunun suyunu yakşı başkurmen, digen oy, kalbimde asta asta bık sürgen, dedi. Ali mektebini pütküzgenden kin, Ali Mettokti kat iyilik bilen Çıra nayasigi kaytip gelip, suçiliknin birinci sepige bütün zihni bilen atılınıp, atı boğularının ızını boylap algı ilgirilidi. Şunakla yurtunun suçilik işlerinin östen çepiştin, sonu akıl başkuruşkışı bolgan halkımı derecesinin özkellikige öz közü bilen guah boldi. Olmandak dedi, cengi var östüne bulmağın bolsa, hazırkı çıra mı, hazırkı çıralıkla mı bulmaydı? Cengi var östüne aynı çağda yasalgan dinkin 50% sonu işletkili bulattı. 1998 yılıdan başlap, 2022 yılıgıcı bolgan aralıkta, 2. kıtımlık su ticaret boyunca özgertişini tamamladı. Su ticaret boyunca özgertiş hizmeti tamamlanan dinkin, paydalanış nispetini 69.18% yetküzdü. Nöbette 583 mu gerini muşu sudu soğuru vatımız. Hazır naya boyunca 14 su ambri, 14 su zavutu ba. 8 gezi bazarda gezi igilikini soğuruş Adem'nin işçidilen suyu katarlık meselelerini yakşı hel kıldık. Bunun için selinmeni devamlı köpeytip 86 kilometrelik östanı zavadevi başkuruş, optimatik başkuruş, uçurlaştırıp başkuruşunu emelge aşırışını pilaladık. Çıra nayasidiki bütün rayon su torunun üzliksiz mükemmelleştiği ergişip, Çıra halkı su içiş arzusunu işe aşırıplı kalmayı, tekimi mühimi kademe kadem, yakşı su içiştek yeni turmuşka karap yüzlendi. Çıra naya, Hunyan Yeza Bihater su içişini yürüştürüş başkuruş çektik şirketinin işlep çıkırış sekhida optimatik kaçılaş işlep çıkırış lineyesi tez sürette ayılını vatkan olup, her minutta 152 yakın botlukuğa cengi var östüne markalık sap su kaçılınıp retlik işlep çıkırılı vatattı. Şirket baş direktörü Ablet Ömer Mondak dedi. Bu botlukuğa kaçılanını pekat Koyulundaki süzük bulak suyu boluplu kalmayı tekimi mühimi östen çapkan aşu yıllağı bulgan ihtiram. Şunakla cengi var östen rohiği varislik kılıçdaki canlık vasıta. Biz işlep çıkargan mineral suyunun bir botlukısının bahası 3 bodin köprek bulgaçka bu yerdeki pukraların istimal kılıçka tamamen kurbeti yedidu. Cengivar Östöğü'nün markalık botlukalık suyunu işlep çıkırıştaki maksidimiz Cengivar Östöğü'nün 30 yıllık ruhunu hatırlaş üçün. Bu bir adli mineral su emez. Belki Çıra nayasıdaki Cengivar Östöğü'nün ruhunu varislik kılıdgan küçükkini közlenk. Ekin su çöllükünü ozuklandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldığı mavzuluk yürüyüşlük haberini bütünle anlatıp oldu. Anlığınınla rahmet.
0: Әмді ұстансымыздың өстен сүйі мәңгі іқіп, рух мәңгі даванлышыду маузолық обзорына алыдымыз. 86.13 километрлық өстені 3 әвлад кіші 30 ел чапты. Құмборан көп чықыш, шәәріні үш қетім көчіріштек яшаш қиыншылыға алдыда, Чыра нахиясырге әр мүлләт қадыр, амма начар тәбейі шарайтыны еңіп, техника боғыма халтыны бұзып дайшылап, құрылыш қылыш ұсылыда еңліқ ярдып, жәңгівар өстіңіні ясап чықты. Сақлап тұрмай, тайынып алмай, бөсіп өтішке, сынашқа жүр әтқіліп, өз күчігі тайынып іш көріп, тәрәққиятыны көзлейдіған бұл қыл рух кішілеріні тәсірлендірді. Cengivar östüne pekat Adem küçüge tayınıp yasalgan su başlaş östüne bolupla kalmayı tekmü muhimi milletler ittifaklığı östüne. Xalq kalbi mücessemlengen östüne. Ortak beyiş östüne. İlgirki kum ilgirlep Adem çekiniştek tarihi qiyin vaziyetten bugünkü künge kelgende östüne suyi kumluğunu kesip ötüp 10,000 moluk munbet bostarlıqnın yeni qiyabdi namayan buluşkice Çıra xalqının su tizgileş musabisi Şincan'daki her millet oğul kızlarının hemme bir niyetli bolup yurt makanını qoğda vatqalıqının canlıq ıxcam körünüşi. Yerim əsir ötüp getdi. Cengivar östüngnin suyi yanıla örkeşlep axmaqda. Östüng suyi üntünsiz axsımı, lekin o Çıra nahiyasirge her millet kadırlar amminin bir niyetli bolup, bir nişanını közlep, özra yardan berip, kol tutuşup ötkelge hucum kılgalıqıdek canlıq hikayelerini bayan kılıp durmaqda. Cengivar östüngi bir cihettin uzun emes. O pekat neçü 10 kilometrli kelidu. Cengivar östüngi yeni bir cihettin nahaydı uzun. Onunla 3 evlat kişinin yaşlıq baharı ve sık kini mücessemlengen. Bu östen her millet halkının bu tıprakı bolgan çoğunkur muhabbetige guvah boldi. Su akmakta, ademler özgermekte. Pekat yurt makanını kogdaştın ibaret esli məqsəd özdən suyidək süzük bolub toxtavsız davamlaşmaqda.
1: Stansımız xəbəri.

0: Kunul Şehri hesaplaş küçüde yenilik yaratış ülger ayını kuruluşunu tezletti. Növetten işe kiriştirilgen hesaplaş küçü 21.500 peyi yetip, akıl hesaplaş kölümü Şincan boyunca mukum birinci orunda durdu. Artürk Nayası'daki Tianshan Jiguda hesaplaş küçü kespinin tarakat vaziyeti küçlük boldu. 220 kilovoltluk Tianshan Jigu transformatoru ponkitida üskünene mukum yürüyüşü vatkan bolup, Nom rayonunun şamal elektriği, yorukluk energiyası Katarlık pakiz elektriği energiyaları, mahsus tok yetkizüş liniyasına Tianshan Jigu ilgar hesaplaş topuğa üzlüksüz yetkizli vatattı. Artürk Nayası, energiya bilen təminlə sistemisini sizcil əlalaşdırıb, yeşil tokni bivasta ulaş, yeşil kenişki soğudu əndiyisini icadi yolu qoyub, hesablaş küçü mərkizinin 100% pakiz energiya arqılıq tok bilen təminləşini işqaşırdı. Bu yergi makallaşqan karxana, Artürk Nayası, Jungbang Aqıl Hesablaş Uçur Pən Texniki Tərəqət Çəklik Şirkitinin texniki məsuli Li Shangnun muhbirgi mundaq dedi. Bütkül üskünü binasıdan koş yolda tok yetkizülüp, kespimizin üzülüp kalmaslıqı kapalatlık kılındı. Her kilovat saat toknun bağısı 3 modun artıqraq. Bu, bizden bu yerge gelip, meblağ selişki en gelip kılıdgan nuqta. Ela süpetlik ticaret suadı muhiti ve baylıq evzellikin, muşu sahadaki aldıngı qatarda turduğun karxallarını komulgu toplanışkı sicil gelip kıldı. Növette, Komul hesaplaş küçüde yenilik yaratış ülger ayınıga, Cungu Köçmek Haberleşiş Guruhi Şirketi, Ali Bulut Hesaplaş Çeklik Şirketi Katarlık 19 başlamçı karıxanı makallaşıp, 21 noktalık hesaplaş küçü türü emelileşti. Komul şehri yine tarıklık terakiyat orullaştırmasını yolu koydu. Evirgul rayını rakamlık kesplanı çoğunkur terakki kıldırıp, yukur töven yakındaki ıhtısaslıkla baylıqını topladı. Barkül Nayası yakın etraftaki hesaplaş küçünün işiltişini noktalık kabul kıldı. Artürk Nayası hesaplaş bilen elektrik energiyanı maslaştırıp, noktalık yeşil hesaplaş küçü boyunca başlamcı ülge rayını berpa kıldı. Artürk Nayalik Rakamlık Terakkat İdarisi Partiya Grupsu'nun şujesi Van Haylin mundaq dedi. Hesaplaş küçü kespinin tövən ekanıda kolonuş muhiti üstüde izdenişken noktalık köngülü bölü batımız. Bu yılın ahırıca hesaplaş küçü kölümümüzden 40.000 peydin eşiş mümkünçelikini bölçerledik. Kumul şehri Şincan'ın hesaplaş küçünü Çonçin'e kırgızışını aldın yolu koyuş, aldın sılaqqılı siyaset pürüstünü çığ tutup, yana Çonçin'e hesaplaş küçünü yetküzüş məxsus liniyasının tötünü kurup, hesaplaş küçünü sırtkı yetküzüş ıqtidarını yanımı küçəytip, Atunum rayının hesaplaş küçü tayanç tori bivasta uğlunuş nuqtisi və bütün memleketki təsir körüstüdüğün yeşil hesaplaş küçünü sırtkı yetküzüş bazısı bərpa kılışını tezlətdi.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. İli küçü 2-ci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulayışıda tünci tömür munlarını quraşdırıb ornatış yakında oğuşluq tamamlandı. Buna bilen, Cənubi və Şimali Şincanı tutaşdırılan elektr energiyası çoğun tömürü, tömür munlarını quraşdırıb ornatışda ötkəlgə hücum qılış basqıcıqa umum yüzlük kırıb, türünün qərəldi pütüb işqi kiriştirilişigə puxta asas elindi. İli küçü 2-ci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulayışıqa cəmi 1 milyard 863 milyon 200 min yuan məbləq seylanıdı. Liniya Nilqa 750 kilovoltluq ili transformator punktidən başlanıb küçü 750 kilovoltluq transformator punktida axırlaşıdı. Liniyanın umumi uzunluğu 371,408 kilometr. Bütün liniyada 741 tömür munar orundaladı. Kuruluş bütkendin keyin, Cənubi ve Şimali Şincanın elektr energiyasını özara yetküzüş ixtidarı 2 milyon 900 min kilovat eşib, Şincanın energiya baylıqını əlalaşdırıb təqsimləşini küşlük terek bilen təminləydi. Kuruluş türünün məsuli Li Jun, bütün liniya boyunca kuruluş qilishki qiyin nuqtalarının Tianshan'ın işkirsigə mərkəzləşkənligi, cəmi 118,507 kilometr liniya tağdın halqıb ötüdğalıqı, 257 tömür munar, deniz yüzüdün egizdiki 700 metrdən 3750 metr qıcı bolğan arlıqdiki tağlıq rayonğa ornatıladğalıqı, rayon kelimati murakkab, bütün yıldiki ünümlü kuruluş mıdıdı aran 5 ay ikkallikini tonuşturup mındaqdırı. Bütün liniyadaki 37% munar ornığa avtomobillarının bivasta berişi qiyin. Tağlıq rayonda məşğulat qılış dairisi tar bolğaçqa, kuruluşta 174 asmı

yolunu yürüşleştirip yasap 257 munar materialını yötkep toşuymuz. Çoğun tipki maşınlarının tağlıq rayonda munar kuraştırışı qiyin buluş meselesiye karata yergi kondurladığan koş

0: Teriş, utaş, çoğun kölemde ösümlük asıraş qatarlıq bütün jariyallıq yezi egilik işlerini tamamlayalaydı. Şenjan'ın Şenjan'a nişanlıq yardan berip yöleşi neticesinde Şenjan Qashqar zamanı ve yezigiliki kesip rayonu künleri parnikidin 65'ni özgertip akıllaştırdı. Temperatürsini tanşigli boladığan akıl parnikdin çikini yazıdı. Kölümü 30.800 mol kilodan kesip rayonuğa cemi 1 milyard 230 milyon yuandın köprek meblağ zelip, nersi tori, soğuruş, oğutlaş bir gevdileştirilgen texnikağı tayyanıp, terikçilik, bakmıçılık muhitini dälcayda tanşap, tizgilip, bu yıl 17 tonna renglik lazını Kazakistan'a eksport kıldı. Qashqar şehrinin Şenjan Qashqar zamanı ve yez egilik çeklik şirketinin muavin baş direktori Zeminjan Abdurrahman mundaqtıdı. Tengshun Kompüter Sistemisi Çeklik Şirketi, Jongu Yezilik Peller Akademiyası bilen birleşip, Pen Tadqiqat Kollektipidin 13 kini kirgözüp, 8 karxana yetiştirip, 1-ci, 2-ci, 3-ci kesipnin yuğurilishini əmelge aşırdıq. Şenjan, Şenjan'a yardan berip bärpa qılğan Qashqar Lüjou Yezilik Pen Texnikasida yeñilik yaratış merkezinin ünümi gevdilik boldı. Bu yılın aldınqı yerimada 70 mo renglik laza ülke etizidin 20 tonna hosul elinip, 30 nece ailelik dehqanının kırımının köpeşige türtkü bolindi. Bu merkezge yuqri yen texnikalıq karxanadın 14-i orileşip, Hembehre Təcrübəxanadın 7-si kurulup, Şujaydiki Ali Mektəblərinin oqtuş əməliyeti bazısığa aylandı. Qashqar daşının oqorcisi Zhou Jiejing muhbirğa mundaqdıdı. Kereklik üskine doğru nahaytı toluq. Ölçeş üskünelerimi intayın muqim. Növette tuprağının fizikili, ximiyeli xüsusiyetini tekşürvatımız. Bu bizge nahaytı yaxşı ögünüş supsi boldı. Qashqar Lüjou Yezilik Pen Texnikasida yeñilik yaratış merkezinin tür iltimas qilish məxsus xadimi Xan Chunbin mundaqdıdı. Bunundan keyin raqamlik mulozimat supsi qurmoqchi bo'lyapmiz. Hozir bu supning yumshoq material loyihasining 80% bitdi. Yana Jongu Yezilik Pallar Akademiyasi Davlat Tekshirish O'lchash Mulozimat Markazi bilan birlikda Qashqar Tekshirish O'lchash Markazi qurib, mahsulotlarni O'rta Osiyo, G'arbi Osiyodagi davlatlarga eksport qilishga qulaylik yaratdimiz.
1: Stansiyamiz xabari. Növbette Xotan vilayetide türlük meyve umumizlik pişip, üzüş mezgilgi kirip, etiz başlarda aldıraş molosul menzirisi barlıq geldi. Niye nayesi endir yezisidiki onun molu qoğunluqta qoğunluğun xuşiydi her tarafı taraldı. Qoğunçı dikkala etizde qoğun üzüş ayrış, orap kaçılaş hem de toşuş işleri bilen aldıraş boldı. Kent ahalisi Zakir Bekri 30 bu yerde östürgen qoğunluğun hemisinin setilip bolgalıqını bildirip bundaq dedi. Qashqardan kelgan savdogar qo'g'illarimni sotib oldi. Bu yil qo'g'in sorti nayti yaxshi. Etiz parvishimi joyida bo'lg'achqa setishdan g'am qilinmasammi bo'ldi. Bu yil Niya nayasining Andir yezisi qo'g'in terish o'rlashtirmasini sijil a'lolashtirib, Baldur ara, keyin Pishar a'lo sifatlik sortlarni maslashtirib, yuqori pallaga taqashtirmay bozorga selish, turkimga bo'lib mol bilan ta'minlashni ishqa oshirdi. Yezi boyca birliki kelgen süpetlik urukluq, ölkemleşken etiz pervişi, kesellik, aşarat siyeninin yeşil aldığını iliş tezgildeş qatarlıq tedbirle kenaytilgenlikten qoğunluğun süpeti ve hosoli muqum açdı. Endir Yezlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Yezi başlığı Abliz Erkin ondaq dedi. Kölemleşken ve ölkemleşken terekçilik, Endir qoğunu kesbige bolgan şençimizni teximi çıngıttı. 2026 yılı yezi boyunca qoğun terilugu kölümünü 17 000 moğa yetkizdik. Mahsulat kıymetini 60 milyon yandan aşırıp, kişi beşi kiriminin 18 milyon eşiği türüpke boluş. Hem de dikkalanın yıllık sap kirimine ilgilgen nispetini 80%'ki yetkizişini mölçerledik. Mol, yorukluk, su, tuprak baylıqı ve inçkileşken etiz başkuruş pervişten türkisi de Çıran nayası da Toğaç Şaptol Şinliydin molosul elindi. Şincan Cengin Bağ Orman Pen Tekniki Çeklik Şirketinin Bağ Orman bazısı da işçila əla süpetlik yeni meyveleni Beycin'e yolga seliş üçün ayırıp abdumobulgu kaçılaş bilen aldıraş boldu. Şirket mesulü Liyon tonuşturup mundaq dedi. Bu yıl 5. Türkimler cemi 10 tonla Toğaç Şaptol ve Şinliğini sırtkı sattık. Keyinki kademde işlep çıkırış ve setişini udullaştırış yollarını sicil mükemmelleştirip, meyvelerini inçki pişiklaş kesbini caylaştırıp, Cenubi Şincan'ın has

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya Nazar programımızı başlayalımız. Ben Zumrat Yasin.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdey.
0: Yaponiyaning Hiroshima shahrida 8-oyning 6-chi kuni atom bombasi portlashga uchraganligining 81 yilligini xotirlash marosimi o'tkazildi. Shu joydagi omma 8-oyning 5-chi, 6-chi kunlari ko'p qatam yig'ilish o'tkazib, Takaichi Sanoi hukumatining yadro qurolligi chetishli xatarlik harakatlarga e'tiroz bildirib, tinchlikparvarlik ideyasida chang turishni murojaat qildi.
1: Yaqin yillardan buyon Jungo bilan Afrika davlatlarining energiya hamkorligi an'anaviy suv elektr qurilishidan tadirji yorug'lik volt energiya saqlash, elektr tori qatorliq yeshil kasb zanjiri hamkorligiga kengaydi. Bir turkum cho'ng tipdagi yorug'lik volt shamol elektri, energiya saqlash va universal energiya turlari orqa-orqadan amallashib, Jungo Afrika yeshil energiya hamkorligining cho'ng qurilishi va amaliy bo'lishi ilgari surildi. Tövendi deyiktiğinle programımızın tepsili mezmoldurdu bolsun.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alıp ilgirlavatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Özengar. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, yeni terakkiyat baskıçıdaki Yezi İgiriki, Yeza, Dekallah Hizmetini yakış işleş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 5. ayının 28. günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademikla yığını. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademikla yığını ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuydu kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp şıka aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup əməli işləp, yeni tərəqiyat baskıçıdaki Yezi İgiliki, Yeza, Dekalla hizmetini yaxşı işləş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Bugünkü dünyada 100 yılda mı körülüp bakmayan zor özgürüş tezleşip atıdı. Halkıra muhit, çekiş hem mürekkep olup atıdı. Dünya iktisadi pes koygu çüşüp kaldı. Dünyavi kesip zenciri, təminat zencirini kaydı berpa kılışka doğru kilip atıdı. Mukumsızlık, iniksizlik roşen köpeyip atıdı. Yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun təsiri iken hem çonkur bulup atıdı. Dünya ilişka tətür yol tutuş, yek tərəpçilik, korukçılık fikri iqimi yuşurun kutrava tutu. Pen teknikada yenilik yartış, xalqıra strategiyelik küsini iştiki asaslıq cən meydanı bop kaldı. Pen teknikinin yukarı pəllisini çördügen rıqabət mislisiz keskilleşti. Biz küşlük külpət inini saxlap, ideyevi təyarlıq və xizmət təyarlıqını toluq obdan kılışımız şart. Növette, yeni bir növetlik pen teknika inqilabi ve kesip özgürüşü üşkandak terakki kılıp, pen tetkikat endisi de çonkur özgürüş bolu atıdı. Pelle girelişip, yuğurlup, üzlüksüz terakki kılıp atıdı. Pen tekniki bilen, iqtisadi, icdimai terakkiyat tez sınış atıdı. Yuğurlup atıdı. Pen teknikada yenilik yartış roşen kengiyip, makro dünyadaki asman cisimlerinin hareketi, yultuz sistemisinin özgürüşü, alemnin peyda buluşu dek çoğun sahalardan tartıp, mikro dünyadaki gen tahrirleş, zerich kurulması, kimatlık tanşeş kontrol kılışkışı bulan küçük sahalarının hemisi, bugünkü dünya pen teknika terakiyatının en oldunki sepi hesaplanıdı. Pen teknikada yenilik yaratış, roşen çoğun kuruluşup, yirak alem boşluğunu teşürüş, pen teknika rekabetindeki yukarı pelle bop kaldı. Çonkur deniz, çonkur yerini teşürüş, insaniyetinin tabiyetini beliştiki yeni nezer dairesini üzlüksüz kene etti. Pen teknikada yenilik yaratış, roşen tezleşip, uçur teknikisi, sünni akıl vekillikideki yeniden gülünüvatkan pen teknika tez terakki kılıp, zaman, makan ve kişilerin biliş dairesini zor derecede kene etti. İnsaniyet, adem, maşina, maddeden ibaret üç zörür amil yuğurulgan barlıq şey'i akıl bağınış devirge kadem koymakta. Biyologiya ilmi ul tetkikati ve emeli tetkikati tez ravajını atıdı. Pen teknikada yenilik yartış roşen zillişip, callıqla çoğun molekulasıga ve gengi dair tetkikat del cayda tanşeş kontrol kılış baskıçıgı kırıp, hayatlıqını biliş, hayatlıqını özgertiştin, hayatlıqını biriktürüş, hayatlıqını layileşki yüzünüp, insanlığa bəxt elip geliş bilen birge, hayatlıq etikisiğimi xırsayıp geldi. Köp yıl tırış arqısı da, döltümüzdün pen teknika umumi səviyyəsi zor dərcədə yüksəldi. Bizdün yeni bir növətlik pen teknika inqilabi və kəsb özgürüşü pürsütün için tutup, vəziyyətdən paydalanıp ilgirləp, Ulugvar planı işqa şuruşqa toluq asasımız, gayretimiz, şençimiz, iktidarımız ba. Öz növdü de şunu körüp yetişimiz kerek ki, döltümüzdün dəslapki yenilik yartış iktidari tek küşlük emez. Yenilik yartış sistemisinin umumi önümü tek yukur emez. Pen teknikada yenilik yartış baylıqını biriktürüş tek yeterlik emez. Pen teknikada yenilik yaratış küçünün cahili işini sərxillaşdırış doğru kilodu. Pen teknika selinmesinin asılat önümü bir qadar tövən. Pen teknika ixtisasları koşuğunun kurulmasını sərxillaşdırış doğru kilodu. Pen teknikini bağlı sistemisi texi pen teknika tərəqiyatının təlifiqi layıqlaşıp gitənmidi. Pen teknika ekologiyasını yanımı mükemmelləşdırış doğru kilodu. Bu meselelerin köpüncüsü uzaktan buyan saklanıp gelgen qiyin nokta bulup, onu devamlıq zor küsarıp kılıp hal kılışı doğru kilodu. Partiya 19. kurultayda 2035 yılı barğanda icatcan devletlerinin aldıngı qatarıgı ötüş strategiyelik nişanı bekitildi. Partiya 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda Yenilik yaratışının, döltümüzdün zaman evlaştırış kuruluşu umumluqıdaki yadroluk orundu çıntırıp, pen teknikada özgü tayiniş,
özünü kudret taptırışını devletinin terakkiyatı da stratejilik terakkiliş otturu koyuldu. Mevkani yeni terakkiyat baskıçı koyuş, yeni terakkiyat ideyesini ızcılaştırış, yeni terakkiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakkiyatka türütkü buluşta. Devletini pen mağarıp arkalık güllendiriş stratejisi, devletini ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisi, yenilik yartış arkalık terakkiyatka türütkü buluş stratejisini çonkuru yolu koyup, devletinin yenilik yartış sistemisini mükemmelleştirip, pen teknika güçlük devlet kuruşunu teziltip, pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını işka şuruş şart. Birinci, əsli icadiyyat xarakterlik, yetek xarakterlik pen teknikada ötkelgi hocum kılışını küçeytip, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda ötkelgi hocum kılış cengi de qatti qalbi kılış gerek. Pen teknika güllense millet gülünüdü. Pen teknika küçeyse devlet küçüğüydü. Ul tədqiqatını küçeytiş, pen teknikada özüge tayiniş, özünü kudret taptırışının mukarar talibi. Bizning bilmaslikdan bilishga, iniqsizlikdan iniqlikka o'tishimizdagi muqarrar tanlishimiz. 10 yillik ul tadqiqot harakat loyihasini tezdan tuzib chiqish kerak. Ul tadqiqotda dadil izlanib, asli ijodiyatni gavdalandirib, olamning o'zgarishi, ongning mohiyati, moddaning qurilmasi, hayotlikning kelib chiqishi qatorliklar ustidagi izlanish va bayqashni olg'a siljitib tabiatni bilish pasilini kengaytib, yeni bilish sohasini ichish kerak. Ul tadqiqotda texnik muhimi amaliy qo'llanish orqali yetaklab, bo'g'ma holatni bosib o'tib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot va davlat xavfsizligida duch kelgan amaliy masalalardan ilm-fan masalalarini ixchamlab, qoldim bo'g'idigan texnikalarning ul nazariyasi va texnika qoidasining tagiga yetish kerak. Ул тадқиқат малия селинмисининг салмиқини ашириб, чиқим қурилмисини сарқиллаштириб, ул тадқиқатга маблағ солган корхоналарга бажда эътибор бериб, жамиятнинг иёна ҳадия қилиш, фонд тасис қилиш қатарлиқ шакилларда кўп хил йўллар орқали маблағ селишига илҳом бериб, сижил муқим селинми селиш механизмини шакллантириш керак. Пан техникада ўтгалга ҳужум қилиш учун Мәселе yo'lnishida chin turib, eng jiddiy, eng ta'xirsiz masalalarga tutish qilish kerak. Davlatning jiddiy ehtiyoji va kelgusi ehtiyojini chiqish qilib, neft, tabiiy gaz, ul xom material, oliy o'zak, sanoat yumshoq materiali, ziroat urug'i, ilmiy tajriba asbob uskunalari, ximiyalik dori yasalmis qatorliq jihatlardagi ochqushliq Yadroluq texnikalarda bütün küş bilen ötkelgi hocum kılıp, dora davalaş üskünüsü, tibbi əslihe, vaksini qatarlıq sahələdiki bir türküm, aşkışlıq, yadroluq texnikalarda tez böz şasıl kılış gerek. Tərəqiyat umumluqa və dövlət xəvpsizliki takıladığan ulluq, yadroluq sahələrdə sünni əqil, kivantlıq uçur, toplaştırılgan tohyoli, ilgar yasımıçılıq, Hayatlık, sağlamlık, mine ilmi, biyo sorut yetildiriş, alem boşluğu pen tekniksi, çonkur yer, çonkur deniz katarlık, aldın katardaki sahalarını nişallap, bir türküm stratejilik, zapas teknika tetkik kılıp yartış türlerini aldın görerlik bilen oralaştırıp, kelgüsi pen teknika ve kesip terakiyatının yukur pelesini nişallaş gerek. Pen teknikiga selinadigan moliya mablag'ini sarxillashtirib, mablag'ni strategiyalik oshqushluq sohalarga nuqtaliq selish kerak. Yangilik yaratish zanjiri bilan kasb zanjirini yug'urishda muhimi korxonalarning yangilik yaratishdagi asosiy gavdalik o'rnini turg'izish kerak.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırılğan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılılğan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. En ondakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde, tekimi zor cesaret

bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgusi. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Şirinlik Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayın sizler. Eğer programlarımızın vaxtında anlayamayı kalan bolsanla, stansımızın radyo toruğu kırıp, kalan vakitte kalan anlasanla buludu. Bugünkü programımızın Mesul Muhariri ve kırış türgütçüsü Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Воронис кемо дерезидин хойлуга карап койду. Аркадылла аннага назарны огдуруп, шу алла голлини шеф билан яна параңгы түшүп кетти. Сен Михайловну тонумсан? Мен уни көгөн, галит мижазлык сапасыз бир

0: Toğraqın eysam. Azırkı vaqtta köp uçuraydıgan yeni yavayı ademlerinin biri. İtikadı yok. Emmini inkar kılıdıgan materializmlik ideyenin bivastı tərbiyesi yetişip çıkan. Erkin pikirlik mütepekkür. Ilgırkı zamanlardaki o mütepekkürla din, kanun, ahlak karışları bilen tərbiyelinip, erkin pikirge küreş, tırış arkalık yetetti. Hazır bolsa undakla dünyada ahlak, din, nopoz digerlerinin mevcut işgeldikini püsentige amay, hem ideyelerini inkar kılıp, özlük edilla yeni mütepekkürla gayınıp kılavatıdı. Şuna undak ademle, yavay ademle deyip atılavatıdı. Mikhailov mu anı şundak ademle tipiden? O Moskova'daki ordu baş gocudarının oğlu olsa gerek. Bilimi yok, köp okumağa ademken. Kiyin güzel sene çöyenige okuş kırıp şöyed azırak nam çıkırıptı. Meni sar aldı cahide oğaçka azırak bilim gibi iyi boptu. Özü bilim buluk edip hesaplıgan jurnallarını tepip okuptu. Sizge desem, ilgiri kimde o biri? Fransız bolsa gerek. Azırak bilim giyge olay desen, tarıkka, felsefege, tragediyge ait erkli klasik eserlerini tatkik kılışın gerek. O eserler senin aldığında kuşak eşip durgan akıl durdanılırdır degenken. Azir, kişiler bir dillimi şu inkarçılıkka ait kitapla döğüsü işige kirip getip, özlerge inkarçılıkmın illetlerini yoktırıp elevatıdı. 20 yılının aldıda bokul kitapladın nopozluklağa, bir neç esirdin buyan davamlışıp kelevatkan en enevi karaşlağı takabül turduğan nerslerini baykıgılı bolatdı. Hazır ço? Hazır kişiler bu kitapların işçige petip gelip, konu karaşla üstüde talaştar çıkılış buyak tutulsun, eksi uç kaşkarla, bu eserlerde tedirici terakiyat, tabi şalınıp gitiş, yaşaş rekabetinin başka iş neresi yokken deyişi batıdı. Ben makalemde, mankaran, dedi Anna, kızgın sözle vatkan, golün işipnin sözünü bir dilde bölüp. O bayıla Vronski bilen köz bir kişi bilip, onun mu bu senetkarının tügümez talimatlardan zerik geldiğini bilgen idi. Vronski'nin hiyali onun yardımı arkalık Mikhailov'nu teklif kılıp Anna'nın resimini sızdırıp ilişti idi. Yürün la, biz hazırlı şu adamın aldığı barayla. Gollun işif bir dem turup gelip andın Anna'nın gepige koşuldu. O ressamının turduğun yeri Irak'ta bolgaçka, ola Peyton'u oltırıp barmakçı boldı. Ola Peyton'u çıkıp, Anna Gollun işif bilen kendideki orunda, Vronski aldıdaki orunda oltırdı. Bir saatten kiyin, Peyton Irak bir yerdeki Oltrak rayon işçige caylaşkan çıraylık bir öyünün aldığı kelip tohtıdı. İşik karaydıgan adamın hotini ulanın aldığı çıkıp, Mikhailov efendi adette mihmallani resim hanıdı kubul kılattı. Hazır ne raktiki bir öydü bolup kaldı dedi. Ula onunga sim kartısını bədi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek?
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişiniz gibi olmaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onu bilen körüşüp zörür bup kagan. Çünkü
2: ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkını bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakışıyorsunuz, əmisi sizge şunu dəb qoyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap getmekçi boğa ademli rezildisi buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Рәсімханаға кіргенден кейін Михайлов мехмалланы яны бір қетім көз өңудің өткізіп, бір дәмділа Воронескийнің чырайыны, болып му мәңіз сүңәклеріні қатырсығы еліп алды. О, сән әткарға қас ола әділікі білән тоқтымай материал топлап маңатты. Бұ үш адамның азырла өзінің әсәрлерге баға бердіғалықыны ойлап, Aya jalınıp turgandı mı? Ulanın baykaş kıyım bolgan alahilliklerini inçik közütüp, özgü bəgən təsirini kallısı da şekillendirip bolgan idi. Gollan işif, Muşerdi Turuşluk Rus. Onun ismi, onu kayadı körgeldi ki, onun bilen kandak paranlaşkallıqı Mikhailov'nun esidi kalmıgan idi. Lekin bir köygen adamının turkını esidin çıkarmaydıgan Mikhailov Golunishevning çırayını unutup kalmagan idi. Hatta onun özünü çoğ tutuşları, hiç kandak ifade yok çıraylarıca esidi idi. Koyuk çaşları ken manli onu bir az heyvet körüstüp duratdi. Ama çırayı da bulup mı kanşırının üstüde Balılaç səbiylikki oxşap rax getidigan bir xil ifadımı bilinib duratdi. Mikhailov, Vronski bilen annani puli həm təsiri ba, əmma başqı puldar ruslağı oxşaş sənətni qilç düşənməydigan, şundaq turqluq özlərini sənətni söyüdigan, onundun hozır elişini bilidigan qilib körüstüşki tırışıdigan adamla tipidin bolsi kerek dəb oylidi. Bu ərxotun işkisi konu asar ətiqiləni. Andın hazırqı zaman rəssamlarının, nemis aldamçılarının, əxmək Rafaildin ilgirki əxmək rəssamlarının rəsim xanılarını körüb, əmdi köygen nemillerini köpəyitiş məxsidi də, meninkigi kəpti də. Dəb oyludu o. O, sənət bilimi yüzə adəmlərinin Hazırkı zaman rəssamlarının rəsim xanılarını pəqət birli məqsəd. Yəni, güzəl sənət hazır düşküllük yüzləndi. Hazırkı zaman rəssamlarının rəsimlərini qanç köp görsünüz. Qədimki zamanda ötkən uluq rəssamlarının rəsimlərgi tənkilidigan rəsimlərinin yox ikənlikini şünçi yes qılısız digən məqsəd bilən gördüğallıqını obdan bilətdi. Bunu O ulanın çıraylardın körüp turvatatdi. Bir-birge boş avazdı kılışı vatkan sözleri, Adem modillerga karaşları, pervasız erkin aylınıp yürüşleri, sızı vatkan resimgi yepip koyulgan rəhni elivetişini saklap turuşkan kıyapetlerden hem şu ners çıkıp duratdi. Şundak bolsumu, Mikhailov huşal halda Özü sızgan rəsimlərini bir-birləb körsətdi. Derizlərinin pərdilərini içib ətdi. Bay Ruslanın həmmisini digidək, ayvan mücəzlik, əxməq adəmlə dəb bilsəmə, nemiş qıdır Vronskini, bolubmı annanı yaxdırıb qalğan idi. Bunu görüb bəqinla, dedi o, bir parça rəsimli körsətib. Bu Platon'un yelinip durgan kıyapti. Aya jallanğınıdın onun levleri titirep keti vatatti. O bir neç kadem çekinip mehmallanın keynigi ütüp durdi. Bu resimni mehmalla körü vatkan şu bir neç minut işi de Mikhailov'nun özümü onunga başka bir adamın soğukkan nəziri de estaidil karap çıxdi. Şu kıskığının vakit içi de o bayı özü közge ilmiğen bu ekskursiyacilerini bu əsirge en yukarı, en adil baha berudu dep oylağan idi. Özümü şil sızgan əsirge bolğan oylarını, onu noksansız dep oylağanlarını unutup, ikinci bir adamın nəziri bilen onu inçki körüp çıkan idi. Öz burun baykığan bir mi alayidlikni kömüdi. Onun közleri resimnin aldı terpidi turgan
Platon'ın gazeplik, İsa'nın hatırcam çırayığa. Arkada turgan Platon'ın hizmetkarığa, Boluvatkan işlağı dikkat kılıp turgan Yohan'ın turkığı tikilip kaldı. O, her bir adamın çırayı üstü de nurgun oylangan, nurgun özgertgen, ahırda uxşumagan xarakterlerini yaratkan idi. Her bir çıray üstüdeki izdinişlerde japamı tartkan, xuşallıkkımı çömgen. Resimnin bütün görünüşünün maslık üçün onu kanç ketimlap özgertip sızıp çıkkan. Renglerinin qeniq susqını, nurnun yoruk gungalıqını tanşaş üçün mü az küçümigen idi. Mana emde ikinci bir adamın nəzir bilen qarğanda bunun hemmisi hiç qandaq özgüçilik yok yarmas bir nersi bolup çıkıp atıdı. O resimdeki merkezi orunda turgan İsa'nın çırayıdın aynı çağda acayip qana etlengen. Resim pütkendin kiyen şunçilik huşal bolgan idi. Emde hazır başka bir adamın közü bilen qarğanda şu çağdaki kımmetini yokutup durattı. Onunla bu resim Tizano, Raffaello ve Robinisla terpidin yartılgan İsa'nın, ulanın cengçildirinin, Platon'un ve başka sansız resimlerle okşutup sızılgan tekrar resimde görünüp gitip atattı. Şunda kılıp bu resim onun közüge, çakına, yüze, kona, renkleri maslaşmağan, kalem küçü aciz, intayın naçarsızlığan resim olup köründü. Mehmalla bu resimini yalgandın bir neçe eğiz maktab koyup, işçi de onun için gandek, onu meskır kılışkandek ifade de buluştu. Uladın hapı bolgılı bolmaydı elbette. Ula bir minutçe cimip getti. Şu vakit işçi de Mikhailov tolumu onaysızlandı. Aradaki bu iğir haletini bozuş ve özünü hayacallanmadan dek körüstüş için özünü zorgu tutuvilip gollini şefki gep kıldı. Ben sizini bir yerde kökende kılımen. O şu gepni kılgaç Anna bilen Vronski'nin çıraylarda ihbadlengen birer alametini körmeyi kalmayı digendek o ikisige ensiz karap koydu. Tavra, biz Rossiya'nın uydaki bir keşlik ziyafeti görüşken. Esinizde mi, şu keçide İtalyalik bir kız yeni Raşil bizge bir dramadın deklamasiya kıpbegen. Dedi Golden Eşif resimden kılç tartışmayı közünü üzgünüge. Ama o Mikhailov'nun bu resim toğırsı da pikir berişini saklap turgallıkını bilip onun kuşundak dedi. Resimlerinizde men ötkendi köygenge karganda ilgirleş heyli ba. Platon'un obrazı hazır mı meni aşk etim kidek nahay tayacangı saldı. Siz o personajını bek yakış üçündüken siz. O ah köngül yekimlik adam. Ama ütüp ketken büyük rat. Özünün imi kılavatkallıkını bilmeydi o. Şundaktı mı men? Mikhailov'nun tetik çırayı bir dilli içilip, közleri nurlanıp getti. Bir nimin demekçi boldi, lekin ağzıgı gep gelmey, ütelgendek bolu aldı. Golluni şefnin sənətin bəhirliniş iqtidarını közge ilmisi mu? Platon'un çırayı ihbadlengen, bürokratlıkı bəgən toğır bağısının kılç kımmeti bolmusu mu? Bahası adamın könlünü kaldırdıgan, Meselenin can yerine berip tekmegen bolsa mı, Mikhailov yanılı onundan hoşal bolu atattı. Onun Platon'u bolgan karışı, Golden Eşef'nin karşı bilen okşaş idi. Hem Mikhailov'nun sansızlığan toğır pikirlerinin biri hesaplanattı. Ama bununla bilen o Golden Eşef'nin karışını herkes çöktürmedi. Eksiye onun şu bahası bilen, Onunla kızı kıp kaldı ve baykı köngülsüzlüklerini
خوشاللیکی آیلاندیریب اتتی. او رسم شو آن اونون کوز آلدیدا حیاتنینگ تصویرلاب بولمایدیغان بوتون مورکب طرفلرینی اکس اتتیریب بیردیللا جانلانیب کتگندک بولدی. او اوزینینگ پلاتونی یاخشی تشوندیغانلیقینی ایتقیسی کلدی. لیکن لولری ایختیارسیز تارتیشیب قلیواتقاندک بولوب گپ قیلالمای قالدی. Вронский билан Анна пэс авазда бір немеләні дейші ватадды. Уланың бош кеп қылышлары бір тараптың рәссамның дылығы азар еткізіп қойыштың қорққаллықтың болса, яны бір тараптың қамлашмаған кепләні қылып қойып, уланың аңлап қылышыдың әнсіргәлікедің еді. Кішілі адетті гүзел сәнәт әсәрлеріні көрішкі барғалырда, Aşındak geplerini asallı dep salattı. Mikhailov bu resim uladımı okşumağan təsirlerini kaldırgan buluşu mümkün dep oylap ulanın yeni qıbadi. İsa'nın çehri kandak acayip dedi Anna. Resimli körgelerinin içi de onun hem müdümbek şu çıray yakkan. Rəssimnin can yeri şu yerdə işgəllikini, onu maqtısa rəssamnin xuşal boluduqallıqını bilgən idi. Onun platoğu içini vatqallıqı çıraydın bilinib durubdu. Bu mu bu rəssim və İsa'nın obrazı haqqıdı deyildiğən kürmün qaraşlanın biri idi. Anna

0: İsa'nın Platoğa içini vatkallıkı çıraydın bilinip turuptu dedi. Doğru. İsa'nın kıyafeti de içiniş ifadesi buluş gerek. Çünkü onun da muhabbet, vezinlik, ölüm gibi sent kılmaslık, kuruk gepki bir meslekte hısletle mücessemlengen. Plato cismani hayatının, İsa ruhi hayatının nemunları iken. Aldın kısının emel darlık kibirge, kiyin kısının ruhi mihriballık iyi boludugallık mukarar iş. Mikhailov'nun hiyalığa şu ve onun dın başka mı nurgun oyla gelip, çırayı huşallıktın yeni nurlanıp getti. Hooy! Mare esim kandaksızlığa ne? Etrafıdaki boşluk şunç ken. Adem onun içi de aylınıp yürüsün mü boğu dek? Dedi Golunishev, bu resimnin mezmunu bilen kurulması könlüge yakmağan dek bir hıl teleppüzda. Şundak, yukur maharet bilen sızılıp da, dedi Vronski onu tasdiklap. Akı menziri içi de turgan personajla acayip yarkın sızılgan. Hakiki maharet degen bu şu. Bu gepni o Golunishev karap dedi. Ve bu gep arkalık ötken günü ikisi paranlaşıp oltırganda özünün onunla aşındak maharet yetiş arzusunun yok ikellikini etkallıkını pırtıp koydu. Ras ras dep onun gepini tasdikledi Golunishev bilen Anna. Mikhailov naid huşal idi. Ama maharet doğrusu diki bu gep yürükü kattık teydi. Ve bir dilli kapıkını türüp Vronskiyga açıkı bilen karap koydu. O maharet digen bu sözünü pat pat anlat durattı. Ama onun hakiki manisini tazı bilip getmeydi. Fakat mezmun bilen münasibetsiz bolgan resim süzüş teknikisiga kartılgan söz ikenligini biletti. O yana köp Allah'da kişilerin maharet bilen işki kımmetini bir-birge karşı orunga koyu bilip, huddu hazır ula maktagandek, yaman nersini maharet arkılık yakşı ners kılıp süzüp çıkkılıp boludugandek gep kılışıdıgallıkını mı biletti. O resimnin yüzüdeki uşak dağlanı, eserinin kımmetigi ziyan yetküzmeslik şerti bilen elip taşlaşta intayın ihtiyat kılış gereklikini. Bedi eserlerini sızışta maharet gili taynışkı bolmaydı kallıkını çonkur düşün etti. Onun sızgan resimlerini küçük bala ya ki aşbez ayal körsü mü resim yüzüdeki o artıkçı nerslerini oylamay hiyalığı keltürmey turup gördü kallıkı enik idi. Maharet pişkan qeyri ressamlamı eğer kallısı da mezmun bolmaydıken mahareti her kancı yukur bolsu mu, yakşı resim sızıp çıkalmaydı. Mikhailov mu, maharet doğrusu da gep bolganda, özünü maktaşının zörürüydü yokluğunu yakşı biletti. O, özünün püttürgen ve püttürmügen eserlerdeki kemçiliklerini sezip durattı. Bu resimnin yüzüdeki o dağlağını tazlıganda, İhtiyatsızlıktan buzup koygan yerler bulup, onu emdi tüzeymen dese, pütkül resimini buzup koyattı. Hazır mı o her bir personajının bedeni de, yüzü de resimini buzup durgan, tazlı bitilmegen nerslerinin bar işkellikini körüp duruvatattı.
1: Eğer siz başka şey oylap kalmışsınız, eytidigan birli pikirim baydı,
0: dedi Golunishev.
2: Yaxşı gəp, mən misilərdin közətmələy dəb tıraddim.
0: Dəb cevap bədi Mikhailov, çırayıqa məcburi külküyü gürtüb.
1: Siz rəsiminizdə İsa'nı ilah əməz, adimi ilah qıpsızıbsız. Bəlkim məqsəl tükşündək sızğan siz. Mən İsa'nı qanda qılıp könlümdükidin özgü çıxıpsız alay mən.
0: Dedi Mikhailov, səl tutulup raq sözləb.
1: Oğuz, şundak. Eğer köngülümdükini eğitişki icazet bəsiniz, rəsiminiz nuxsansız sızılgan. Benim bu fikrim onun eğitişkanda zərər yetküzənməydi. Bu, mən bir adamın fikri. Sizden mi öz aldığınızı oyluğunuz ba? Məqsidiniz mi oxşumaydı? Amma İvanovnu alsaq, eğer İsa'nı tarixi şəxs oranı qüşürüp qoyduğun bolsa, o çağda onun heç kim sızıp baxmağan başqa tarixi temalarını tallığını yaxşıraq. Lekin bu sənət üçün intayın büyük bir tema emas mı? Eğer məqsədlik izdense başqa temalarını tepeledi. Bu yerdeki mesele sənətinin talaş tatiş ve münazirge yol koymasıqı da. İvanov'nun resmini kögende dinsiz mi, dindar mı, bu ilah mı, emas mı deyip soraydı. Bunun bilen adamla ortak bir təsiratı iyi bulanmaydı. Nem üçün? Dedi Mikhailov. Meninçe okumuşlu kişiler bu meseleni talışıp oturmaydı. Golunişev bu pikirge koşulmay, sənət üçün təsirat birlik kerek degen pikirde çıntırıp Mikhailov qrediye bədi. Mikhailov aya calınıp turgaçka özünün karşını himayi kılış üçün hiç nemi diyelmedi.
3: İşçilerini kapitalistlerin izivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin varlık cephasını tat kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şeraiti yakşılansa aram aldığa vakitlığı eğrisse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Mikhailov balalarının rəsmini Vronskiyga setib bədi. Həm Annanın rəsmini sızıb berişki maqul bulub, deyişkən küni ulanın öyüge kilib işini başlap getdi. O Annanın rəsmini 5 parça sızıb, ən axırda həmmini həyran qaldırgan. Bulub mu Vronskiyni həyran qaldırgan bir parçasını sızıb tamamladı. O rəsimdə Anna özgü kuyup koygandek okşapla kalmay, alaydı bir güzellik ige bolgan idi. Kızık iş. Mikhailov Anna'nın özgü has uğul alaydı güzellikini kandak baykagandı. Anna'nı mendek çüşengen, mendek söygendila, onun en şu en söyümlük royi kıyapetini baykagalı bolattı o. Ойлады Вронский ішіде. Растыны айтқанда, оның өзімі Аннаның ашу сөйімлік рой қияпетіні пәкәт мұшы рәсімділла әқиқи ес қылып еткен еді. Аннаның бұл қияпеті шүнчілік тоғыра. Шүнчілік әйнен ішбәділенген болғашқа, оны көгелдәнің әммісі özlərini xuddi onun şuxul royi qiyapıtı bilən burundullu tonuşdak yiz qilishib qaldı. Mən şunç köp vaqt tırışıb sızıb mı oxşdanmağan idim, dedi Vronski, özünün Annanın rəsimini sızğallıqı toğırsıdı sözləb. O bir qarapla şundaq yaq sızıb çıxdı. Maharət digən muşidə, aldırma, dedi Golunishev onunqa təsəlli verib. Onunca Vronski talant kimi hem sənətde yüksek bilim kimi iyiydi. Golunishevning Vronskini talantlıq deb ishinishiga sebep bo'lgan yana bir ish, u o'zining

0: makalaları ve pikirlerinin Vronsky tarafından makullanıp ve maktab turuluşuna muhtaç idi. Onun oyuca maktaş ve makullanışla iki tarafta ten buluş gerek idi. Mikhailov yat öyde. Bulup mu Vronsky'nin dağıtısı da özünün resim hanısıdaki dek erkin bulalmayı vatattı. Худди башка бир адам қиёпитиге кириб қолгандек. Уларга худди өзү хурмат кылмайдыган адамга якынлашыштан корккандек өзүнө качырып муамиле кылатты. Вронскийни жанабы олийлери деп атайтты. Вронский менен Анна канча туссумо уланын үйүндө задылы тамак жемейтти. Расым сызгылы багандан башка чагларда берип бакмайтты. Anna özünün rəsimi üçün onundan bəkmi razı bolğaçqımı, başqılağı qarğanda onunğa bəkirək qızğın muamili qılatdı. Vronski texim üçündaq idi. Bolub mu onun özü sızğan rəsimdəgi bolğan qaraşlarını bəkmi anlıqısı ba idi. Golenishev pürsətini qoldun bəməy, özünün həqiqi sənət qaraşlarını Mikhailov'nun kallısığı kuyuş kıtırşattı. Şundak bolsumu, Mikhailov ulağa okşaşlı soğuk muamili tutattı. Anna onun özgü köprek karğısı barlıqını sezip durattı. Ama o, Anna bilen paranlıştın özünü tartıp durattı. Vronski onun resimleri toğırlık gep kılsa, o cahillik bilen cim turu velip gep kılmaydı. Başkala Vronski'nin sızgan resimlerini körsessimu, Şu cahillikı bilen okşaşlı gep kılmayı turu olattı. Muşu haletlerden, onun Golenishevnin geplerden bizarlıkını, söz mü kaytırgısı kelmeyi vatkallıkını bilgili bolattı. Ola Mikhailov'nun daimli kapı yürüydüğen, emmigili düşmellik bilen karaydıgan mecazini obdallı bilip kalgan dinkin, asta asta onundan zerikişki başıldı. Resim sızılıp bulup, Ula Anna'nın acayip nefsizilgan resmini kollarga elişkan dinkiyen, Mikhailov ulaninkige ayağı basmadı. Ula mı onundun kutulgını hoş buluştu. Golenishev emmisinin hiyaldı ba pikirini, yani Mikhailov Vronskiyge reşk kılıp kalgan bolus kerek degen pikirini birinci bulup eytti. Hürmetli radyo anlıgıcılar, Yukarıda 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığınızlara rəhmət. Davamını ətki radio kütüphanəsi proqramımızda anlıqaysılar. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütüphana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinip gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmisem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge kaytışımını kütuatkallarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.

0: ممنوع سليمان.
1: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятының қадырләп, үлімгі амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
3: Сағламлық бастықынымызда.
4: Talondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
5: Qo'rmiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
3: Sog'lomlik ayiqimizda.
6: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
4: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
3: Sağlamlık kolumuzda.
4: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yokaydı.
3: Sağlamlık her vakit yenimizde.
4: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhitte barğansırı yakışı bulmakta.
3: Sağlam çünkü birlikte atışımız muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.